0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzâ enzelallahu bi kavmin azâben. Allah bir kavme, bir millete, bir topluluğa bir azap indirdiği zaman, semavi, arazi, afetler, felaketler, cezalar, belalar, azaplar indirdiği zaman, asabel azabu men kâne fihim. Bu kavmin içinde kim varsa hepsine birden bu azap umumi isabet eder. Küçük olsun, büyük olsun, salih olsun, fasık olsun, mümin olsun, kafir olsun, hepsi bu azaba maruz kalır umumi olarak. Sümme bu isu ala a'malihim. Sonra amellerine, niyetlerine, ruh yapılarına, liyakatlarına göre bağış olunurlar. Yarın ruzu mahşerde. Müminse mümin olarak, günahkarsa günahkar olarak, abid sahid ise abid sahid olarak değerlendirilirler ahirette. Ama burada azaba salih olanı, abid olanı da maruz kalır. Hepsi birden maruz kalır. Muhterem kardeşlerim, hüküm umumiyete, ekseriyete göredir. Ekseriyet bozuldu mu ceza ve bela tahakkuk eder. İyiler ahirette ayrılır. Buradan ben şu sonucu çıkartıyorum ki, bir beldenin ahalisi olan müminler, oranın ekseriyetinin fasıkların eline geçmesine asla razı olmamalı. Asla fırsat vermemeli, asla o şartları oluşturmaya bırakmamalı toplumu. Suh ve salah ve ibadet ve taat ve takva hakim olmalı bir beldede. Bu beldede günahların işlenmesine göz yummamalı. Neme lazım dememeli. Bu da zaten bildiğiniz gibi bir vazifedir, farzdır müminlerin boynuna. Emri maruf, nehyi münker vazifesi derler buna. Müminin vazifesi iyi olan şeyi emretmek, yaptırmak için gücünü, imkanını, forsunu, mevkiini, makamını, parasını, pulunu, her türlü imkanını kullanmak, nehy-i münker, ilim artsın diye ilmi

desteklemeli. Takva ehli insanlar çoğalsın diye gayret etmeli. Fıskı fücur artmasın diye uğraşmalı. Cemiyetin nabzını elinde tutmalı, ateş yükselince ilaç vermeli. Müminin toplumla ilgisi. Neden? Çünkü bu tedaviyi yapmazsa hepsi birden helak olurlar. Bu neye benziyor? Vücudun bir uzvu hastalandı mı, galip gelirse vücuda, sağlam uzuvlarla beraber vücut yok olur. Ölür adam. Yani sadece kalbi rahatsızdır, adeleleri sağlamdır, midesi iyidir, beyni iyidir ama gider. Onun için Müslümanları bir vücuda benzetiyor Peygamber Efendimiz. Bir vücut gibidir Müslümanlar. Biz de ona benzetebiliriz. Bir gemiye benzetiyor toplumu Peygamber Efendimiz. Alt katta otursalar, üst kattan su almak zor geldiği için alt katı delip suyu kestirmeden alalım deseler olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Gemi batar ya. Aşağıdan delinir mi? Gemi batar. Gemi batınca herkes helak olur. Gemi battı mı içindeki herkes helak olur. Onun için mühim olan toplum, cemiyet gemisini batırmamaktır. Batmaması için de Müslümanın sosyal hizmetlere çok gayretli ve dikkatli olması gerekiyor. Müslümanın pasif olmaması gerekiyor. Cemiyetten kaçmaması, cemiyet kaçkını, içine kapalı, dağa çekilmiş, mağarada ibadet eden insan olmaması, aksine cemiyetin içine girip orada nizamı, ahlakı, adabı, temizliği, güzelliği sağlayacak faaliyetlerde, yeni tabirle etkinliklerde bulunması gerekiyor. Bu kendisinin de menfaatine, çoluk çocuğunun da menfaatine, torunlarının da menfaatine, çevresinin de menfaatine, dünyasının da ahiretinde faydasınadır. Onun için Müslümanların bu hakikati çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani elhamdülillah bizim kardeşlerimiz şuurlu Müslümanlardır. Bizim kardeşlerimiz öyle başkası gibi düşünmez. Belki bazı insanlar vardır avamdan. Müslümanlığı sadece Ramazan'da oruç, efendim ezan okunduğu zaman namaz kılmak, zekat vermek vakti geldiği zaman, bu tarzda anlayanlar olabilir ama bizim kardeşlerimiz genellikle umumiyetle münevver insanlar, biliyorlar ki Müslümanın yapması gereken vazifelerin hepsi ibadettir. Namaz da ibadettir, sosyal hizmetler de ibadettir. İlimle, irfanla, terbiyeyle meşgul olmak da ibadettir. İnsanlara faydalı olacak işler yapmak da ibadettir. Yani vazife Allah rızası için yapılıyorsa faydası Müslümanlara yönelecek bir işse o zaman faydalıdır ama bir vazife Allah'ın bir farzını iptal etmez. Efendim benim vazifem var, var ama namazı kılacaksın. Efendim ben çok mühim bir görevdeyim. Olsun, zekatını vereceksin, orucunu tutacaksın. Yani ben görevdeyim diye, Müslümanlara hizmet etmek sevap diye, faydalı diye farzları çiğneyemeyiz. Cuma namazına gelmiyor, beş vakit namazı kılmıyor, kalbim temiz diyor, efendim sosyal hizmet yapıyorum diyor. Sosyal hizmet yaptığın için sevap alırsın, farzları dinlemediğin için, niyetin bozuk olduğundan da cezanı çekersin, belanı da bulursun belki. Onun için yapacaksan bir şeyi her bakımdan doğru düzgün yap. Yani farzları birbirlerine rakip çıkartma. Allah'ın bir sevabını öteki sevabının karşısına rekabet. Şöyle bakalım, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun? İkisini de seviyorum. Yani illa birisini harcamak mı lazım? İkisini sevmek mümkün değil mi? Mümkün. Allah'ın emirlerinin hepsini yapmak mümkün değil mi? Mümkün. Zaten asıl Müslümanlık Allah'ın emirlerinin hepsini yapmakta. Yarısını yapar, yarısını yapmazsa ne olur? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allah'ın kelamının, kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da o Allah'ın ayeti değil mi? Bu Allah'ın ayeti de şu Allah'ın ayeti değil mi? Hepsine uyacak. Mümkün mü hepsine uymak? Bir sürü görevimiz var.
Tabii olacak tabii. Yaşayan insanın bir sürü faaliyetleri var. Elbette çeşitli şeyler var. Sen zaten Müslüman olmasan bir sürü iş yapmıyor musun hayatta? Bir taraftan ticaret yapıyorsun, bir taraftan ev işleriyle meşgulsun, bir taraftan çevrenle

yapabilirsin. Evlenebilir miyim? Evlen tabii. Evlilikten kaçma. Peygamber Efendimiz o hayırlı olsaydı o evlenmezdi. Hepsi var. Sonra o evlenmesin, bu evlenmesin ne olur? Bir nesil sonra insan nesli yeryüzünde kaybolur. İnsan kalmaz yeryüzünde. Otlar kalır. Her tarafı ot basar. Yani bu dünyanın ziyneti insanladır. İnsan eşrefi mahlukattır. Onun üremesi lazım, çoğalması lazım. O zaman da evlilik lazım. Evlilikten normal. Ayıp değil mi hocam? Hayır. Ayıp değil, gayet normal. Su içince seni birisi ayıplıyor mu? Avuu, şuna bak, bir bardak su almış, şıkır şıkır içiyor. Ne var bunda işte? Su, normal hayatın, normal bir faaliyeti. Yemek yiyince seni kimse ayıplıyor mu? Uyuyunca kızıyorlar mı sana? Uyumak da lazım diye uyunuyor. O halde evlenmek de lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftar edeceğim. Yani iyi insanlar çok oldukça Peygamber Efendimiz memnun oluyor. Hepsi de müdedeyin olsa, hepsi bir güzel hizmette olsa, hepsi sana sevap kazandırsa. Onun için en güzel yol İslam'dır. Çünkü hayatı reddetmiyor, hayatın akışına ters gitmiyor. Hayatı yaratan, yeri göğü yaratan Rabbül Alemin, yerin göğün akışına uygun emirleri bize emretmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam nimetine hamdolsun. Başka hiçbir yerde yok. Bizim kardeşimiz bir tanesi Amerika'ya gitmiş, efendim helal et, haram et meselesi konuşulurken, işte domuz eti haram, sığır eti helal, yok demiş. Öyle bir şey yok. Yanlış biliyorsunuz, eksik biliyorsunuz. Tezkiye yapılmayınca sığır eti de koyun eti de haram olur. Aa demişler, tezkiye ne demek? Bilmiyorlar, sormuşlar. Biz sanıyorduk sadece domuz eti haram. Tezkiye ne demek? Tezkiye, hayvanı kesmek, kanını akıtmak. Şaşırmış adamlar, Amerikalılar. Allah Allah, dinimiz böyle mi diyor? Evet böyle diyor. Ya demişler, en son bizim bulduğumuza göre hayvan kesilip de kanı akıtılmazsa kan damarlarda bozulmaya başlıyor, etin kalitesi bozuluyor. Et zehirli et olmaya başlıyor. Ne güzel dininiz demişler, hayran olmuşlar. Bunu bizim dinimiz ta evvelden beri söylüyordu. Kan akacak. Kurbanın kafasını birden fırt diye uçurmayacaksın. Yani baltayla kelle kesilmiyor. Nasıl kesiliyor? Damarları kesiliyor. Hayvan kıpırdadıkça kanı tamamen boşalıyor. Et ondan sonra sağlam bir et oluyor. Çünkü kan en çabuk bozulan şeydir, maddedir. Kan dışarıda birazcık durdu mu belki sütle yarışırlar. Süt mü daha çabuk bozulur, kan mı çabuk bozulur? İkisi de çağ çabuk bozulur. Çünkü çok kıymetli malzeme olduğundan hemen mikroplar faaliyete geçerler. Başlarlar şeye, ifsad etmeye yani. Hemen derhal zehir haline gelir. Onun için İslam'ın her emri güzel. İlim arkadan geliyor. Fransız Bilimler Akademisi'nden bir profesör incelemiş Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a göre ilim, müsbet ilim nasıldır diye. Bakmış ötekiler karışık, bozuk, gayri ilmi şeyler var. Bakmış İslam'ın her hakikati güzel. Hem de ilmi hakikatler bulunmazdan önce Kur'an-ı Kerim'de yazılı. İlimden evvel söylemiş hakikatleri. O zaman Müslüman olmuş. İşte muhterem kardeşlerim, bu sözleri nereden açtık? Bir kavme azap umumi gelir, efendim, sonra iyiler ahirette ayrılır. Bu dünyadayken iyilerin iyiliği koruması lazım, kötülüğün yayılmasına fırsat vermemesi lazım dedik. Tabi buradan da onun için gözümüzü açmamız, çalışmamız lazım. Bu kadar arif olana yeter. İzen sarafte min salatil magribi fekul. Allahümme ecirni minen nar seb'a merrat fe inneke izâ fealte zâlike sümme mütte fi leyletike kütübedeke civarum minha ve izâ salleyte subha fekul kezâlike fe inneke im mütte min yevmike kütübedeke civarum minha. Müslim rivayet etmiş, efendim İmam Müslim rivayet etmiş büyük hadis alimi bu ikinci hadisi şerifi. Şimdi onun izahına geçiyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İzen saraf de min saratil mağribi. Mağrib akşam demek. Akşam namazından çıktığın zaman. Yani akşam namazını kıldın, bitirdin. Fekul de ki, Allahümme ecirni minennar seb'a merrat. 7 defa Allahümme ecirni minennar de. Ne demek bu?
Ya Rabbi.

0: Rabbi, sen beni cehennemden uzak eyle. Cehennemden koru, kurtar, cehenneme düşürme deme. 7 defa bunu de. Fe inneke, çünkü sen bunun dediğin zaman, izâ fealte zâlike, namazdan sonra böyle söylediğin zaman, sümme mütte fî leyletike, o gece ölürsen, kader, ömrün o kadarmış, o gece ölürsen, akşam bunu söyledin, o gece ölürsen, kütübeleke civarun minha, ondan azatlık, ondan korunma yazılır sana. Cehenneme düşmezsin yani. Sen 7 defa ya Rabbi sen beni cehennemden koru dedin ya, ondan korunursun. Bu sözü söylediğin için o gece ölürsen cehenneme düşmezsin, cehennemlik olmazsın. Cehennemden kurtuluş nasip olur. Eğer izâ sallayte subha, sabah namazı kıldığın zaman fekul, o zaman da söyle kezalik. Yani Allahümme ecirni minennar diye 7 defa gene söyle. O gün ölürsen fe inneke imütte miyevneke, o gündüz ölürsen o zaman cehennemden azatlık beratı gene yazılır, cehenneme düşmezsin. Bu sözü söylüyoruz biz elhamdülillah. Efendim Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar diye 7 defa sabah akşam söylüyoruz. Siz de defterinize yazın, hatırınıza kalsın. Bu neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Allah duaları kabul edicidir. İsteyene istediğini veriyor. Cehennemden korunmayı isteyeni koruyor. Cenneti talep edeni cennete sokuyor. Onun için istemek lazım. Açık bir pazar, gelin kulum isteyin, ne isterseniz vereceğim diye Allah-u Teala Hazretleri hatta cennete çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Tarih selam olan cennetine sizleri davet ediyor ey Müslümanlar. Hepiniz davetlisiniz. Buyurun cennete gidelim. Herkes davetli.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller, yüz bin yol eder ise, haktan nasip olmasa, nasip olası değil. Sakın kıl yarın gönlün, sırçadır sımayasın, sırça sındıktan geri, bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın, doldurmadan kor isen, bin yıl anda durursa, kendi dolası değil. Şol Hızır'la, şol İlyas, âb-ı hayat içtiler, bu birkaç gün içinde, bunlar ölesi değil. Yarattı Hak dünyayı, Muhammed dostluğuna, dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yunus gözün görürken, yar ağın eyle bugün, gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küs eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر وسر.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Farkında ol, Akra dinle.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

Ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarası. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup

aile aklı kemalatı. Gönül ayinesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar sen

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Geleneklerimizde güzel bir şey var. Hani kırkı çıkmadan anneyi pek yalnız bırakmamak, yanında illa birilerinin bulunması, destek olması, bir takım ritüellerle anneyi onurlandırmak, ona değer verildiğini göstermek gibi, işte ona özel işte kıyafetler, hediyeler verilmesi gibi destekleyici tutumlar aslında bu lohusalık hüznünü, gebelik hüznünü birazcık daha azaltmış oluyor. Burada tabii ki annedeki üzüntünün üzüntü derecesinde olması illaki tıbbi bir tedavi gerektirmiyor. Fakat annede daha önce bir depresyon olmuşsa, böyle bir öyküsü varsa, hele ki önceki depresyonları ağır depresyonlarsa, hani intihar düşüncelerinin olduğu, işte psikotik belirtilerin olduğu depresyonlarsa, kendisinin ve ailesinin, özellikle ailesinin, çevresinin, çünkü kendi bazen fark edemeyebilir ne kadar depresyonun ağırlaştığını. Çünkü o, evet, bir artık şey, kısır bir döngü gibi, hani onu artık o suçluluk ve değersizlik duygularını gerçek olarak yaşıyor ve o süreçteyken ben bunu depresyondan dolayı hissediyorum demiyor. Evet, gerçekten ben suçluyum, değersizim, gerçekten yetersiz.

0: lazım demiş bulunuyor. Eğer aile, çevre bunu fark ederse önlem alınabilir. Çünkü ağır bir depresyon olursa, psikotik özellikle bir depresyon olursa bebek için, anne için hayati tehlike de söz konusu olabiliyor.
1: Olabilir.
0: Çünkü böyle olaylar, örnekler yaşanıyor ve sonrasında anne kendine geldiğinde, daha iyilik hali oluştuğunda, bu dönemleri hatırladığında çok büyük bir vicdan azabı, pişmanlık yaşıyor ve o da artık telafisi zor bir hale dönüşmüş
1: Hale
0: oluyor. O
1: dönüyor.
0: nedenle hani bazı riskli durumlarda özellikle tetikte olmak, özellikle itinalı davranmak, gözlemlemek
1: Evet.
0: gerektiğinde, hani o artık depresyona kaydığı fark edildiğinde, daha artık üzüntüden, hüzünden daha ağır bir tabloya gittiğinde, gitmeden belki de bir psikiyatriste gitmek, destek almak çok önemli.
2: 2 dakika. Az, öz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel, gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, Boğaziçi var, Çamlıca var, Zevk var, Seba var vesaire var. Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına

zayıfım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler.

0: Müminler önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

dua vakti, sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanı.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşı

0: karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله

0: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanu'r-Rahîmu'l-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükr.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her

0: الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur. Hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlim eyyühel ikvân, en eftel kitab-ı kitabullah. En eftel el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umur muhtesatüha. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâleh. Ve külle dalâleh fin nâr. Ve bissenede muhtesillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Etedrûne men issâbikûn ilâ zillillâhi azze ve cel. Cenab-ı Feyyazıtlık Hazretleri bizi Resulullah'a olan muhabbetimizi artırsın. Amin. Bunu bize çok sevdirsin. Amin. İnsan bu dünyaya tekemmül için gelmiştir. Bu tekemmül marifet-i ilahiye nispetindedir. Allah'a olan marifeti ne kadarsa insanın tekemmülü o nispetindedir. Allah-u Teala'yı bilmenin en güzel yolu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan başka bir yol ile Allah bilinmez. Allah'ı bilmek ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesine ittiba'la hasıldır. Malumunuzdur ki insan iki nesneden ibarettir. Birisi toprak, madde dediğimiz, et, kemik. Diğeri de ruh dediğimiz. Et, kemik yer mahsulüdür. Yer mahsulüdür. Buna madde diyorlar işte. Yerden hazırlan, toprağın hulasısı. Ruh da melekut aleminin, bu alemin değil, melekut aleminin mahsulü. Allah-u Celle ve Alâ'yı, bu Alâ, bu iki zıttı bu bedende birleştirmiş, şu vücut hazırlıktır. Aslı toprak olan şu vücut, bakınız ne alemdedir. Görür, duyar, işitir, söyler, görür, birçok şeyleri var işte, fevkalâ adetleri. Aylara da gidiyor bugün, yıldızlara da gidiyor. Bu maddenin mahsulü, bu madde mahsulü olan şu insan, bu ruh ile olduğu müddetçe bu hünerleri yapıyor. Ruh ayrılır ayrılmaz, o göz ne görüyor, ne o kulak duyuyor, ne o dil söylüyor, hiçbir hareket yok işte. Niçin? Asıl olan madde alındı. Asıl olan madde ruh idi. Ruh alınınca bu ceset kıymetsiz kaldı. Hadi toprağa, aslına, gömelim, başka çare. Demek asıl kıymet kafeste değil, kafesin içindeki kuştadır. Binaenaleyh bu Ramazan çok güzel bir aydır. İşte bu kuşun beslenme ayının bize verdiği şevk, neşe, zevk ile öteki aylara hiç benzemeyiz. En haşerimiz bile bu ayda bir başka alışır. Bu sofu daha sofu olur. Bu gerek sofuluk şey olsun, gerek insanlardaki tekemmül olur. Allah-u Teala'nın bilinmesine Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ

bana ibadet etsinler diye. Ya'budun ibadet manası değil mi? Ama müfessirler demişler ki, ya'budun, beni bilsinler için yarattım ben bu kulları. Kulların yaratılışının sebebi kendisini yaradan Allah Celle Vâhi'yi bilmek içindir. E neden bileceğiz Allah-u Teala'yı görmüyoruz ki? İşte eseri var bak. Eserden müessire intikal var. Şimdi hangi bir eşyayı görürsek görelim, bu eşyayı yapanı ararız. Bunu kim yaptı deriz. Şu defa görüyoruz, kimin yazısı? Kim yazmış bu yazıyı? Bir eser görüyoruz, kim yapmış bunu diyoruz. Bir arama sormamız var. Bu dünyadaki bu insanları görüyoruz, mahlukatı görüyoruz, tepemizdeki kubbeyi görüyoruz, envaçit yıldızlarıyla her gün yüzümüzün önünde. Bunların sahibini aramamak, kimdir dememek olur mu, imkanı var mı buna? Elbette diyeceğiz ki ya bunlar kimin eseri? İşte bunları yaratana Allah diyorlar. Bu Allah ama görmüyoruz. Görmüyoruz ama eseri meydanda. İşte sen de meydanda, ben de meydanda. Yer de meydanda, gök de meydanda. Hepsi meydanda. Bu varlıklar, hiçbir varlık yok ki kendiliğinden meydana gelmiş olsun. Hiçbir mevcut yoktur ki kendiliğinden olmuş olsun. Mutlaka onu bir yapanın olduğuna insanın aklı erersin. Bunu bir yapan var. Yok canım bu eskiden böyle işte. Eskiden ne kadar eskidense onun ille bir yapan vardır işte. Yapmayan şu camiyi görürsünüz. İnsan görmeyen bir adam bu nedir? Kim yapmıştır? Ne zaman yapılmıştır? Akla gelen bir şeydir. Binaenle bu mahlukatın, bu mevcudatın sahibi olan Allah-u Teala'yı da insansa onu arayıp bulacak. E onu bulmak için de Kur'an'a müracaat ya da Resulullah'ın sünnetine müracaat. Bu yoldan gidildiğinde insan bunları böyle görünüş gibi inanır. İbni Abbas var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben arkasındayken Resulullah bana dedi ki, bak sana bir şeyler söyleyeceğim. Bunu eyverler. Eyverler. Uzunca o. Bunun başında demiş ki, ve'abudullah ke'enneke terah. Ey Abbas'ın oğlu, Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ı görür gibi ibadet et. İbadet ederken, bu seni görüyormuş gibi ibadet et. Körü körünü değil. Bu seni muhakkak görüyor. Gördüğünü iyi bilerekten görüyormuş gibi ona ibadet et. Şimdi maksat Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-i Hüsna diye her sabah okuruz onu. O 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisini. Ben böyle bir Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Maliki Yemin derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dehalel cennet. Bunları belleyip bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanların. Onun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyenin şefaatçisi olurum ben diyor. Ve ona şehadet ederim yevmi kıyamette Müslüman olduğuna diyerekten hacı edilir şehadet olmaz. E biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz yok. Ömer Nasuhu rahmetullahi aleyhin 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Bunların hep böyle 40'ar hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, efendim başkalarının hep böyle seçilmiş 40'ar hadisi vardır. Bunları bellemekten aciziz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün. Bir günde ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, 7 gün içerisinde o hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane hadisi bir senede mükemmel suratı insan beller. 40 tane hadisi belledin mi en güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَتَدْرُونَ مَا اَكْسِرْ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsimiz bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Takvallah, Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey seyirdir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz.
Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. Birçok böyle günahlar var ki bunların işlenmesi bir mümin için aklı tasavvur olunmaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Olmaz mümin de. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan kork. Allah'tan nasıl korkacağız diye gizli bir niyetteyiz. Kimse diyor, kimse de bizi görmez oradan. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'a biliyorsak Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girerdik? Allah yani mafise mavat ama yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Allah'ı bime ta'amedüne basir. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü ala. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah öyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede olursan ol. Allah Teala o işlerimizi, yaptıklarımız, iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Bunun için şimdi takva dendiği vakitte Allah Teala'dan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, eminler varsa onları da yapmaya bizi mecbur edecek. Ezan okunduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirap içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa, amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin de şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da acil olur. Günah denilen şeylerin yanına hiç sokulamaz. Bunun için de ne lazım? Allah-u Teala'nın ismini çok anmak lazım. Allah-u Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nisbette salavat çok getirilirse, o nisbette insanın gönlünde Allah korkusu hasıl. Allah korkusu kolaycılık hasıl olmaz. Ya çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat-ı şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu surette gönlüne korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırdır işte. Bu korkudan sana ufacık bir misal söyleyeyim, birkaç defa bunu tekrar etmiştim. Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye giderken yolda acıkmışlar. Tabii o zamanki mesafeyle 13-14 günlük bir yol. Bugün mesela birkaç saatte gidip geliniyor ama bugünkü öyle. Bir çobana rast gelmişler. Demişler ki çobana bize bir koyun sat. Çoban diyor ki koyunlar benim değil ki satayım size. Ben çobanım. Ne canım öyleyse bir koyun ver bize. Ne diyeyim sonra? Benim sahibi değilim. Sen efendiye de kurt yedi filan dersin demişler. Tecrübeyle o adına. Demiş efendiyi kandırması kolay. Kandıracağız ama Allah'a ne yapalım demiş. Efendi bu medreseden çıkmış değil. Üniversitede okumuş değil. Bir tahsili yok bir çoban. Fakat çobanın içerisinde Allah korkusu sinmiş. Allah'ı iyi biliyor. Onun için diyor ki Allah'a ne yapalım diyor. Evet efendiyi kandıracağız. Kandıracağız ama Allah biliyor bu işi. Bu ne kadar yani şayan takdir bir şeydir ki maalesef. Şimdi söylemeye de teessüp ederim. Söylemesi de doğru değil. Cenab-ı Peygamber bak ne güzel buyurmuş. Siz cennete girmenin en çok net sebepler olduğunu biliyor musunuz? Bizlerin de işte çok sofu efendim. Camiden çıkan işte bu girer. Hayır bu değil. En çok Allah'tan korkan kimse, Allah'ın korkusu kimin gönlündeyse cennete girecekler bunlardır. Öyleyse Allah'tan korkunmanın da alametleri var üzerimize. Nedir? Evamirine itaat, yasaklarından iştinam. Sen bankadan faizlerle paraları al ye, şundan bundan da al ye, sofuluğu da elden bırakma. Sonra de ki ben de cennete girerim diyelim. Öyle değil mi? Takva. Takva demek yasaklardan, günahlardan uzak olmak demek. Müslüman için. Takva da kafi değil. İkinci bir tane daha söyledi. Ve husnül hulk. Bazı insan akıl takva olur ama zehir gibidir. Etrafını haşlar. Etrafının gönlünü kırar. Çok şeyler yapar yani. Rahatsız eder herkesi. Ama takva sahibi, bunun takvası onun olur. Takva kafi değil. Takva ile beraber bir de ahlak-ı hasene. Hüsnü hur demek, ahlak-ı hasene. Herkesle güzel geçinmek. Ahlak-ı hasenenin başı, herkesten güzel geçinmek. Herkesin haline göre görüşmek, herkesin haline göre bulunmak. Bu iki hal, insanda olduğu vakitte, insan cennete girmeye hak kazanır. Hüsnü hulku burada şerh ederken buyurmuş hakim. El murat bi husnül hulk. Husnül hulk ile murat nedir? Şimdi ahlak edince insanlarla güzel geçinirler, çok yardımlar yaparlar ve şeriat hizmetleri olanlar çok. Fakat o değil bak ahlak edeneyi iyi anlatmak. El murat bi husnül hulk.

0: El-ittiba bi Resulillah. Ahlak-ı sene Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'ın sünnetini iyi bilmek, öğrenmek, onun gittiği yoldan ayrılmamak lazım. İşte Resulullah tek başına geldi, İslam dinini, İsaret'in davaya kalktı. Sizin putlarınız hepsi batıldır, hak olan İslamiyet'tir, şöyledir dedi. Ne kadar eza ettiler, nereden çıktın başımıza geldin diyerek de ne ezalar ettiler? O ezaların binde birini biz tahammül edemeyiz. Onlara nasıl o peygamber tahammül ettiyse, bizim de her böyle şeyde feveran etmemiz hiç caiz olmaz. Onun için ben ütemmim mekârim el ahlak, bu mekârim ahlakı insanlara öğrenmek için geldim. Öyleyse güzel ahlak neden ibaret? Peygamber'e uymaktan ibaret. Peygamber'e uymak da peygamberin sözlerini iyi dinleyip bellemek, bu onunla hareket etmek olur. Yoksa onları bilmeden nasıl yapacağız ya? Demek ki اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدُخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Cennete insanları en çok sokan şey ne olduğunu biliyor musunuz? İki şey. Takva ve hukmunun. Erzurum bu. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir kitabı var. Adını Marifetname diyorlar. Bu marifetnamede altı şeyden bahseder. Altı şeyden. Bütün kitabının hulasası altı şeyden. Az ye, az iç, az uyu. Az konuş. Az ye, az iç, az konuş. Az uyu, çok düşün, çok zikreyle. Bunlarla doldurdu kitabını. Onun için okumanın çok faydası var. Bunların hepsi bir anda söylenemiyor tabii ya. Yani. Binaenaleyh, diline de hakim ol, iffetine de hakim ol. Fakat bu yalnız insanın kendisiyle de olmuyor. Çünkü ben ne kadar dilime hakim olsam, iffetime de hakim olsam, benim bir evim var. Biz aileyiz, ailemiz var. Binaenaleyh, ben ne kadar veli olursam olayım, evime hakim olmadıkça olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki kuu enfüseküm ve ehliküm. Hem kendini hem de ehlini koru diyor. Benim sofuluğum para etmez. Onun günahı da benim defterime yazılır. Onun günahı da benim defterime yazılır. Babanın defterine yazılır yani. Çocuğun günahı babanın defterine yazılır. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için çocuklara hakim olmak babaların başınca vazifesidir. Yoksa lalet dahin evladı yetişti de salıvermek için sokakları değildir evladı için. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat sana daniyesini hatırsın. İnsan sokağa çıkarken bıçak duyuyor yani. Allah affetsin kusurlarını.
1: Sübhane Rabbike Rabbine İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İzzet Amma İz

0: Kan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done hand

0: cuff lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından merhaba. Akra stüdyolarından merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 14 Eylül Pazartesi günlerden yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim yeni bir hafta, yeni bir gün, hayırlı bereketli olması temennisiyle sizler için derlediğimiz haberlerin yanı sıra güncel hava yol durumu bilgilerini aktaracağımız programımıza sizler de dilerseniz mesajlarınızla katılabilirsiniz. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Yeni bir eğitim dönemi de bugün itibariyle başlamış oluyor. Geçtiğimiz hafta bazı sınıflar için yani 5 ve 8. sınıflar için uyum haftası denilen süreç kısmen başlamıştı ve bu haftada artık tüm kademelerde eğitim dönemi başlamış olacak. Tüm öğrencilere ve tabii onlarla birlikte ailelerine de başarılar ve kolaylıklar dileyelim. İstanbul'da ilk gün için alınan tedbirler kapsamında okulların saat 10'da açılması bekleniyor ancak genel olarak bakıldığında bazı özel okullarda şimdiden trafik başlamış durumda ve öğrenciler okulların önünde birikmeye başlamış durumdalar. Göze çarpan şekliyle bunun trafiği etkileri neler? Birazdan ayrıntılarıyla onlara da bakacağız tabii ki değerli dinleyenlerimiz. Yeni eğitim dönemi başlarken bu manada pek çok tavsiyede haberlere konu oluyor. Bunlar da şöyle sıralanmış. Çocukların ve gençlerin bulunduğu evlerde uyku saatinden beslenme düzenine, ödev sorumluluğundan ekran kullanımına kadar pek çok konuda yeni bir dönemde başlamış oluyor. Profesör Erten Gökçe ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunmuş. Önce kendi kaygınızı kontrol edin. Öğretmenin nasıl olacak? Dersleri yetiştirebilecek misin? Bu yıl çok çalışman gerekiyor gibi ifadeler. Çocukta henüz okul başlamadan endişe oluşturabilir. Önce velinin sakin ve güven veren bir tutum sergilemesi çocuğun okula daha rahat başlamasını sağlar diyor. Bu noktada uzman tavsiyelerini de geçtiğimiz günlerde yine programımızda okul kaygısı üzerine kısa bir söyleşiyle uzman tavsiyeleriyle yayında sizlerle paylaşmıştık. Hazırlıkları birlikte yapın tavsiyesi var ki bir süredir de zaten bu sürdürülebiliyor. Okulu ceza olarak göstermeyin, okul açılsın da görürsün, artık tatil bitti, oyun da bitti gibi cümleler olumsuz bir yer algısı oluşturabilir. Vedaları uzatmayın, özellikle küçük yaş grubunda uzun vedalar ayrılık kaygısını arttırabilir. Bu ve ilerleyen günlerde ilk soru notlar ve dersler olmasın. Bugün seni şaşırtan, güldüren, heyecanlandıran ya da zorlaştıran şey neydi gibi konulara odaklanarak onların açık uçlu sorularla konuşmasını sağlayın şeklinde bir tavsiye var. Yine ödevi çocuğun yerine yapmayın, birlikte yapın. Sabit ama esnek bir çalışma düzeni kurun. Öğretmenlerle işbirliği içerisinde olun. Veli gruplarını özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını doğru bir şekilde kullanmaya çalışın. Ve zorbalık işaretlerini takip edin şeklinde önemli uyarılar görüyoruz. Okula gitmek istememe, karın veya baş ağrısı, eşyaların kaybolması, içe kapanma, ani öfke, uyku bozukluğu, akran zorbalığının işaretleri olabilir. Bu belirtiler tekrarlanıyorsa çocuklar suçlanmadan dinlenmeli ve okulun rehberlik servisleriyle iletişim kurulmalı gibi tavsiyeler görüyoruz. Bununla beraber ekran kullanımını ailece düzenlemek, mümkünse yemek sırasında, uykudan önce telefon kullanılmaması gibi kuralların bütün aile için geçerli olması, her hafta kısa bir değerlendirme yapmak gibi bazı tavsiyeler sıralanmış. okula başlarken veliler için rehber niteliği taşıyan bu bilgileri de özet olarak bizle paylaşalım ve tüm öğrencilere ve ailelerine bir kez daha başarılar ve kolaylıklar dileyelim. Diğer haberlerle devam edelim. Kabe'de kuvvetli sağanak, Mekke'de Mescid-i Haram'da şiddetli yağmura rağmen saf tutan cemaatin görüntüleri özel ve ilginç videolarla sosyal medyada yer buldu. Nadir yaşanan anlardan biri de kayda alındı. Mekke mükerreme'de etkili olan şiddetli yağış altında Mescid-i Haram'da kılınan akşam namazı İzleyenleri de duygulandıran manevi görüntülere sahne oldu. Sağanak yağmura ve ıslanan zeminlere aldırış etmeyen binlerce Müslüman, Kabe-i Muazzama etrafında omuz omuza saf tutarak huşu içinde ibadetlerini yerine getirmeye gayret etti. Türk dünyasında kimlikle seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarının kendi aralarında pasaport yerine kimlikle seyahat edebilmesi için çalışma başlatılıyor. Havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı vatandaşlarına özel pasaport kontrol noktaları oluşturulması da gündemde. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'den bu yana uygulanan kimlikle seyahat modeli diğer üye ülkelere de yaygınlaştırılacak. Ülkelerin yeni nesil kimlik kartlarını seyahat belgesi olarak tanıması ve sınır sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi planlanıyor. İstanbul, Bakü, Astana, Taşkent ve Bişkek gibi havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı vatandaşları için özel pasaport kontrol noktaları oluşturulması değerlendiriliyor. Uygulamanın turizm, ticaret, eğitim ve aile ziyaretlerinde seyahat işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor. Dokuz Avrupa ülkesi giriş çıkış sistemini erteledi. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını bildirdi. AB dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taraması sağlamasını gerektiren sistem havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'nin sınır akıcılığını korumak amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesini ertelediği bildirildi. Geçen yıl Ekim ayında devreye konulan sistemin Nisan ayına kadar tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ülkelere yaz boyunca seyahat kaosunu önlemek amacıyla kontrolleri askıya almalarına imkan tanıyan 150 günlük bir yetkisizlik süresi verildi. Bu sürenin 6 Eylül'de sona ermesine rağmen 9 ülke sistemler düzgün çalışana kadar kontrolleri uygulamayacaklarını açıkladı. Yurda dönelim. Hava kirliliğine dair rakamlar var. İstanbul'da Ağustos'ta %11'lik artış yaşandı. Her gün yaklaşık 20 bin nefes alıyoruz. Çoğu zaman aldığımız nefesin tabii farkında bile değiliz. Oysa özellikle büyük şehirlerde nefes almak görünmez bir tehlikeyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Yapılan araştırmalara göre hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne yol açıyor. Sanayi tesisleri, yoğun trafik, kömürle çalışan enerji santralleri ve kontrolsüz kentleşme, havaya karışan partikül maddelerin başlıca kaynakları arasında. İstanbul'da yapılan son ölçümlerse hava kirliliğinin kentte de önemli bir sorun olduğunu ortaya koydu. Yapılan çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yıla göre %11'lik bir artış kaydetti. Profesör Doktor Hüseyin Toros, 2025 ve 26 yıllarının Ağustos aylarına ait partikül madde PM10 ölçümlerinin karşılaştırıldığı araştırmada %11'lik bir artış yaşandığının tespit edildiğini belirtti. İstanbul'daki hava kirliliğinin artışında meteorolojik şartlar önemli bir rol oynadı. Özellikle Ağustos ayının ikinci yarısında etkili olan uzun süreli sıcak ve yağışsız havayla atmosferik kararlılık hava kalitesinin olumsuz seyretmesine sebep oldu. Zayıflayan rüzgarlar ve düşük atmosferik karışım kentin havalandırma kapasitesini azalttı. Yağışın ve güçlü sistemlerin sınırlı olması da kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını zorlaştırdı. Hava kalitesinin düzenli olarak takibi yalnızca çevresel koşullar açısından değil, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıyor.

0: Sosyal medyada çocuklarda estetik baskısı artıyor şeklinde bir haber var. Özellikle sosyal medyada yaygınlaşan filtreler ve kusursuz güvenlik algısı çocuk ve ergenlerin beden algısını da tetikliyor. Küçük yaşlarda estetik müdahale taleplerinin artmasında sosyal medya içerikleri ve akran baskısı önemli bir rol oynuyor. Burun, dudak ve çene gibi yüz hatlarına yönelik estetik taleplerin yanı sıra vücut şekillendirme ve kepçe kulak operasyonları da çocukların gündemine girebiliyor. Pedagog Filiz Yıldırım, çocukların sosyal medyada gördüklerini kolaylıkla taklit edebildiğini belirterek, influencer içeriklerinin dış görünüşe yönelik kaygıları arttırabileceğini söyledi. Çocukların odalarında telefon ve tablet kullanılmasının her zaman güvenli bir ortam anlamına gelmediğini vurguladı. Ailelerin çocukların maruz kaldığı dijital içerikleri takip etmesi gerektiğini ifade etti. Küçük yaşlardaki estetik taleplerin yalnızca heves olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, bu isteklerin arkasında sosyal medya etkisinin yattığını aktardı. Profesör Doktor Barış Erdoğan ise 18 yaş altındaki çocukların sosyal medyada özendirici güzellik içeriklerine yoğun şekilde maruz kaldığını belirterek, çocukların sürekli karşılaştıkları yetişkin görünümünü normal kabul ederek makyaj, kıyafet ve estetik uygulamaları taklit edebildiğini söyledi. Çocukların beden algısının sağlıklı gelişimi için ailelerin sosyal medya kullanımını yakından takip etmesini ve estetik taleplerin altında yatan nedenlerin dikkate alınmasını öneriyor. Zira 18 yaşa kadar çocuk gelişimi devam ettiği için estetik kararlarında daha dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
1: Güne Merhaba programı devam edecek.
2: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
3: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
0: Saatimiz 8.45'e ulaştı. İlk çeyreği tamamlamak üzereyken yol durumuna ilişkin güncel bilgileri alacağız. Büşra Pişkin attığımızda her sabah olduğu gibi. Merhaba Büşra Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar.
0: Teşekkürler. Evet, önce İstanbul sonra diğer çalışma yapılan güzergahlara ilişkin son notları rica edelim.
4: Tabii okulaşıldı ama saat 10 itibariyle açılacağı için şu an için trafik daha açık seyrediyor diyebiliriz bu saatlerde beklediğimiz oranlara göre. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %49 seviyelerine seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %2 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %58 seviyelerine seyrediyor. Anadolu yakasında D100 karayolunda yani daha çok

0: Tabii Maltepe civarında başlayan trafiğimiz bu sefer Kozyatağı civarında başlıyor ve Avrasya tünelinden doğru etkisini sürdürüyor. Daha sonra açık seyrediyor Avrasya tünelinden itibaren. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakası güzergahına baktığımızda ise Altıntepe civarında başlayıp Cevizli'ye kadar etkisini sürdürüyor. Tabii bağlantılı trafiğimizi de baktığımızda Samandıra gişelerinden sonra başlayan bir yoğunluk var. Yine Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru devam ediyor. Daha sonra Kadimli olarak açılıyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken yine tabii Üsküdar, Altınözer'de, Küçükçamlıca civarında trafik yoğunlaşıyor. Ve 15 Temmuz bağlantı noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ortalarına doğru devam ediyor ancak daha sonra açılıyor ve köprü çıkışından itibaren de açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii Çamlık kavşağından itibaren başlayan bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü doğru devam ediyor. Beykoz'a Kavacık civarını etkiliyor bu yoğunluk. Bağlantı noktasında özellikle ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışından sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de açıldığını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçişlere de baktığımızda yine Zeytinburnu civarında başlayan bir yoğunluk var D-100 karayolunda. Gayrettepe'ye kadar devam ediyor. Daha sonra açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık seyrediyor. Arvasa Tüneli de yine aynı şekilde açık seyrediyor. Yine Akşemsettin civarında başlayıp Seyrantepe Yeşilce istikametine doğru trafik yoğun seyrediyor Tem Otoyolu'nda. Ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası ve devamında yol açık seyrediyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra diğer yol çalışması yapılan güzergahları paylaşacak olursak eğer Aydın Denizli Otoyolu'nda bir yol çalışması var. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu güzergahında, Tem Anadolu Otoyolu kavşağında ve Bursa İnegöl güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak olan sürücülerimize yol şartlarına göre kendilerini ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Trafik işaretlerine dikkat etmelerini hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %49 seviyelerinde devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz bizler de. Evet, %49 şu an için Müşra Hanım da paylaştığı gibi İstanbul'da alınan tedbirler kapsamında bugün okullar saat 10'da açılacağı için trafiğe şimdilik etkisi sınırlı kalmış durumda ama yine hani alternatiflerin dışında bazı noktalarda okul servislerini yine de görmek mümkün tabii. Gün içerisinde ve özellikle yarın sabah nasıl bir şekilde karşımıza çıkınca notunu da paylaşmayı sürdüreceğiz. Mesajlarınız bir yandan ulaşıyor. Bugün başlayan eğitim öğretim yılı eğitim camiamıza hayırlı mübarek olsun. İyilerin sayısının artmasını, iyilerle birlikte sevgiyle dolu günlerin yaşanmasını dilerim. Konya'dan selamlar da ediyor. Erol Bey mesajında aynı şehirden Mahmut Esat Ölmez de ulaşmış. Okulların açılmasıyla beraber herkese başarılı bir eğitim yılı diliyoruz diyor dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Erzurum'dan selamlar. Betül Hanım yazmış. İlim öğretir, ahlaksa insan yetiştirir. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğretmenler ve öğrencilere hayırlı olsun. Ümmü Gülsüm Hanım bu mesajı iletmiş bizlere. Hayırlı haftalar diyor Kırıkkale'den Haydar Pehlivan ve Fatih Baştuğ selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında. Yine tüm yeni bir haftaya başlarken efendim Akran'ın doğa saatinin bereketiyle başlamış olduk. Emeği geçenlere çok teşekkürler. Bursa'dan gönül dolusu selamlar ve dualar diyor Afranur Deker'de. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Malumunuz okullar.

0: Artık açıldı. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederiz. Gençlere, çocuklara başarılar, ailelerine de kolaylıklar dileriz. Tabii her okul döneminde gündeme gelen hususlardan biri, bolca kitap, defter ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden müteşekkil olan okul sırt çantalarının kapsamı, muhtevası ve ağırlığı bu dönemde özellikle haberlere konu oluyor. Biz de bu konuda işin uzmanından ayrıntıları ve doğruları öğrenmek istedik ve şimdi de hattımızda ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ahmet Can Erdem beyefendi var. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Okullar açıldı, sırt çantaları dolmaya başladı. Bu dönemde belirttiğimiz gibi çantaların ağırlığı ile ilgili durumlar haberlere konu oluyor. Tabii belki evet. İlk yıllarda anne babalar biraz bu çantaları taşıyorlar ama yine de çocukların taşıdığı kısımlar da var. Doğru bir yöntem olması adına, çocukların da yaşlarına uygun olması adına bu çantaların ağırlığı ne olmalı hocam?
1: Burada aslında net bir bilimsel formülümüz var. Ortopedi literatüründe yaygın bir kuralımız var. %10 kuralı. Bir çocuğun sırt çantası kendi vücut ağırlığının kesinlikle %10'u ile 15'ini aşmamalıdır. Ama biz şöyle söylüyoruz. İdeali ve en güvenlisi %10'lu sınırıdır. Yani çocuğunuzun ağırlığının %10'unu geçmemelidir. Peki geçerse ne oluyor? Bu çok önemli. Daha ağır yükler taşımanın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve postür değişikliklerine ve ileride olası uzun vadeli omurga deformiteleri yol açtığını göstermiştir çalışmalar.
0: Tabii burada aslında herkese de görev düşüyor. Yani bu sadece hani evet kural buymuş buna dikkat edelim demekle olan bir şey de değil. Belki öğretmenlerin de programlarını buna göre yönlendirmesi ki görüyoruz bazen okullarda kitaplar bırakılıyor. İçerisinden ilgili fasiküller çıkarılıyor. Komple kitap taşınmıyor gibi. Günümüzde evet. Farklı kolaylıklar da var.
1: Güzel bir noktaya değindiniz aslında. Peki bu sadece bir ebeveynlere mi düşüyor? Hayır. Aslında ne yapmak gerekiyor? Müfredat çok önemli. Yani ders programlarının her çocuğa günü gününe uygulanması gerekiyor. Ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Okullarda depolama imkanları, yani her çocuğun okulda bulunacağı eşyaları koyabileceği bir depolama bölümü çok çok önemli. Diğer bir problem ise akademik olmayan yükler. Ne demek istiyorum? Beslenme çantaları, su şişeleri ve spor malzemeleri de çok farklı bir şekilde bu okul çantalarımızın yükünü artırabiliyor.
0: Bir de hocam tabii çantanın doğru şeklin de taşınması durumu da var değil mi? İlk yıllarda belki çift askı takılıyor ama sonra böyle yaş ilerledikçe tek omza takılmaya başlanıyor falan. Doğru taşıma şekli ne olmalı?
1: Aslında hakikaten çok güzel noktaya değindiniz. Ağırlık kadar taşınmanın nasıl yapılması da çok önemlidir. Anne babalarımıza dikkat etmesi gereken ben kendi adıma 3 pratik nokta önereceğim. Özellikle gençlerde tek omuzda taşınmamalı. Çünkü gençler arasında biliyorsunuz havalı görünmek, çantayı tek askıyla takmak çok yaygın oluyor. Ama bu durum neye sebep oluyor? Yükün asimetri hale getiriyor. Yani omurgayın bir tarafa eğilmesini sağlıyor. Vücut da bunu kompanse etmek için diğer tarafı eğmeye çalışıyor. Diğer bir önemli husus ise çantalarımızın askıları. Yani geniş ve yumuşak olmalı o taşıdığımız. Bu neye neden olabilir? Eğer ince olursa oradaki damar sinir paketine bası yapabilir ve uyuşma, karıncalanmaya yol açabilir. Diğer önemli husus ise çantanın yerleşim şekli. Eğer kitapların, ağır kitaplarımızı çantamızın daha sırta yakın kısımlarına koymalıyız ki ağırlık merkezini oraya taşısın. Beslenme çantası ve hafif defterleri arkaya koyabiliriz. Diğer önemli husus ise çanta kalça hizasının altına sarkıtılmamalıdır. Yani belimize oturmalıdır. O belimize oturduğu zaman da bizim vücut dengemizin sağlanmasına güzel olur. Bir de şunu öneriyorum. Eğer uygunsa bel klipsleri olan çantaları tercih etmelerini tavsiye ederim. O da bele tam oturmasına neden olacaktır.
0: Bir de hocam pekala bunları konuşurken belki şunu da bilmek lazım. Siz ilk ifadelerinizde belirttiniz. Ağır taşımalarda doğru kullanım olmadığı zamanlarda postür bozukluğu dediniz zannediyorum. İşte evet, skolyoz evet. Gibi kavramlar da son yıllarda sıkça duyar hale geldik. İstersen biraz bunlardan da bahsedelim. Yani bunların yanlış yapılmasının neticesi olarak ortaya çıkan bu problemler nasıl fark edilebilir? Önlemek için ne yapmak lazım?
1: Şimdi yapılan biyomekanik çalışmalar özellikle vücut ağırlığının %20 ile daha fazla olursa taşıdığımız, bu bel omurlarına %50 ile %20 oranında yükü artırıyor. Bu neye neden oluyor? Önemli kuvvetlerin oraya binmesine neden oluyor. Bir de çantalar taşıdığımız zaman, çanta ağırsa özellikle, bunu kompanze etmek için çocuk öne doğru eğilmesi gerekiyor. Öne doğru eğildiği zaman da kifoz dediğimiz sırtta kamburluğa neden olabiliyor. Ve bu ilerlerse özellikle fonksiyonel skolyoz gibi problemlere yol açabilir. Neden fonksiyonel skolyoz diyoruz? Aslında bu düzeltilebilir bir durum. Yani bizim çocukluk çağında sık gördüğümüz o idiopatik skolyozdan farklı olarak fonksiyonel skolyoza dönüşebilir. Şunun için belirtiyorum. Eğer bir çocuk dikkat etmezse, ağırlığından çok üzerinde taşımalara sebep olursa, yapısal olarak omurgasında kendi elimizde bazı eğriliklere ve deformitelere yol açabiliriz.
0: Skolyozu biraz açabilir miyiz hocam? Daha iyi anlaşılması anlamında.
1: Skolyoz, omurgamızın eğriliklerine verdiğimiz bir terminolojidir. Özellikle 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Nasıl anlayabiliriz peki? Burada en önemli 3 nokta vardır. Çocuğumuzu soyduğumuzda, yani vücudundaki kıyafetleri çıkardığımızda omuzlarına bakmalıyız. Eğer omuzlarında bir asimetri varsa dikkat etmeliyiz. Diğer bir şey ise, arkadan baktığımızda ise bel oyuntularının simetrik olmasını isteriz. Yani bir tarafta oyuntu fazla, bir tarafta düzleşmişse hemen bir şüphelenmeliyiz. Diğer bir durum ise basit bir evde yapabileceğimiz bir testtir. Dik durumdayken kolvarını eğmeden belden itibaren 90 derece eğildiği zaman arkadan gözlemleyebiliriz. Eğer herhangi bir kaburgalarında düzensizlik veya kürek kemiklerinde asimetri varsa burada şüpheli olmalıyız ve ortopedi hekimine bir an önce götürmemizde fayda var.
0: Pekala hocam. Oldukça önemli, kritik bilgiler bunlar. Anne babalar için de güzel hatırlatmalar oldu. Tabii yaşamın ilerleyen dönemlerinde işte duruş bozuklukları, işte kullandığımız telefonlara sürekli bakıyor olmak, masa başında yanlış oturuşların getirdiği problemler. Bunların hepsi tabii ayrı bir program bahsi. İnşallah önümüzdeki dönemde onlara da sizlerle konuşmak arzu ederiz. Bugün okullar açılmışken biraz da bu konuya değinmek istedik.
1: Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Bizler de yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz.
1: İyi çalışmalar.
0: Sağolunuz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, okul çantalarının ağırlığı, nasıl taşınması gerektiği ve yine bununla beraber çocuklarımızın duruşunda dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı bizlerle ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ahmet Can Erdem hocamız. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine. Efendim, mesajlarınız dolaşıyor bir yandan. İzmir'den sizleri dinliyoruz demiş İlknur Hanım. Efendim şu anda Antalya Elmalı'da da eşim cezaevinde yatıyor. Sizleri oradan takip ediyorlarmış demiş. Yayınlarla alakalı bir notu da paylaşmış. Biz de ikili arkadaşlarımız da bu notu iletmiş olalım efendim hemen. Isparta Yalvaç'tan Zarife Hanım'ın mesajını gördük. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bir yandan tabii herkese başarılar dileriz. Akran zorbalığına da dikkat etmek gerekir diyor bu durumda. Biz de az evvel uzman tavsiyeleriyle beraber haberlerimizde paylaşmıştık. Bu notu da sizlerle eklemiş olalım. Yine bu noktada uzmanların görüşlerini, tavsiyelerini de aktarmayı sürdüreceğiz. Mersin'den selamlar diyor Halil Kürtül Bey mesajında. Mersin'den ulaşmışlar programımıza. Başka kimler var? Bakalım şöyle hızlıca. Efendim, genellikle bugün öğrencilere başarı dileklerini ileten pek çok mesaj görüyoruz. Mahmut Esat Bey de tüm muallimlere, talebelere hayırlı başarılı bir eğitim yılı olsun demiş mesela mesajında. Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Aktarmayı sürdüreceğiz. Sizler de yazın. 0501 630 3030'a birazdan yeniden buradayız.

0: ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.

9.09 saatlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, yeniden birlikteyiz. Diğer haberlerle sürdürelim programımızı. Sosyal medyadaki 80'ler akımına siber güvenlik uyarısı. Sosyal medyada hızla yayılan ve kullanıcıların fotoğraflarını 1980'li yılların tarzına dönüştüren akım, siber güvenlik ve kişisel veri risklerini yeniden gündeme getirdi. Milyonlarca kişinin kendi fotoğraflarının yanı sıra aile albümlerindeki eski görüntüleri de yapay zeka destekli uygulamalara yüklemesi uyarılara neden oldu. Siber güvenlik uzmanı Burak Bozkurtlar, internette paylaşılan fotoğraf, ses, konum ve mesajların kişilerin dijital profillerinin oluşturulmasında kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yüz görüntülerinin değiştirilemeyen biyometrik veriler olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı belirtiliyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, yapay zeka ile sahte görüntü ve ses oluşturulması, kimlik taklidi, dolandırıcılık ve şantaj gibi riskleri arttırabiliyor. Dijital ayak izinin kontrol edilmesi, bilinmeyen uygulamalara kişisel fotoğraf yüklenmemesi ve yapay zeka destekli eğlence akımlarına katılırken uygulamaların ve politikaların incelenmesi hatırlatılmış, ama genellikle bunlar tabii popüler trendler, akımlar şeklinde yer buluyor. Daha önceki yıllarda fotoğrafınızı yükleyin ve yaşlı halinizi görün gibi benzeri uygulamalar karşımıza çıkmıştı ve birçok insan yaşlılıkta nasıl görüntülendiğini tahmin etmek ya da görmek amacıyla fotoğraflarını yine bu tip uygulamalara yüklemişti. Bugünlerde de şimdi fotoğraflarınızı yükleyip 80'lerde nasıl görünürdünüz şeklinde yapay zeka destekli uygulamalarla o hallerini görüntüleyebilmek için kendilerinin, ailelerinin, çocukların fotoğraflarını yüklüyorlar ve bunlar büyük verinin bir parçası haline geliyor ve istenmeyen yerlerde kullanıma açık hale gelebiliyor. Norveç'te Oslo'da kamera ve yapay zeka özelliklerine sahip dijital gözlüklerin okullarda kullanımı yasaklandı. İlkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan yasak okul gününün tamamında uygulanacak. Kararın gerekçesinde kamera ve mikrofonların kişilerin bilgisi dışında kayıt yapma ve mahremiyet ihlali riski oluşturması gösterildi. Norveç hükümeti de bu dijital gözlüklerin kullanımına yönelik daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Okulların açılması ve havaların da biraz soğumaya başlamasıyla birlikte özellikle kalabalık ortamlarda gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda yavaş yavaş artış gösterebilir. Bu dönemde özellikle çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku gibi alışkanlıklara dikkat edilmesi gerekiyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Serpil Arslan, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla beraber bilgilendirmelerde bulunmuş. Sonbaharın gelmesiyle ve okullarda kalabalık ortamların artışıyla birlikte görülebilecek rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Arslan, bunların başında gribal ve soğuk algınlığı geliyor. Bunu hem çocuklarımızı, hem bizi, hem de yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı nasıl etkileyeceği konusunda değerlendirmeli. Her şeyden önce mevsim geçişlerinde direnci güçlendirmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Bu da sağlıklı beslenerek yapılabilir. Okullarla beraber kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Bunun atlanmaması gerekiyor. Mutlaka proteinli, karbonhidratlı ve yağ dengeli bir kahvaltı yapılması güne zinde ve dinç başlayabilmeyi sağlayacaktır. Soğukların gelmesiyle su içme ihtiyacı azalabilir ama vücudun suya ihtiyacı azalmıyor. Su içmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Taze sıkılmış meyve suları yardımcı olabilir ama çay, kahve ve diğer asitli içecekler kesinlikle bağışıklığa da katkısı olmayan ve suyun yerini tutmayacak olan içeceklerdir. Bunlara dikkat edilmesinde fayda var. Bununla beraber mümkün olduğunca balık, tavuk ve et olmak üzere direnci güçlü tutacak beslenme öğünlerine yer verilmesi önem taşıyor. Mevsime uygun giyinilmesi, sıcağa ve soğuğa fazla maruz kalınmaması, kapalı ortamlarda, havasız yerlerde mümkün olduğunca
vakit geçirilmemesi, bununla beraber kronik hastaların varsa sağlık kontrollerini yaptırmaları da önem taşıyor tavsiyelerinde bulunmuş. Gece ışığı kalp sağlığını etkileyebilir. Yeni bir araştırma uyku sırasında maruz kalınan ışığın kalp sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu. Kalp damar hastalığı bulunmayan 11 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada gece daha fazla ışığa maruz kalanlarda kalbin yapısı ve çalışma kapasitesinde olumsuz değişiklikler görüldü. Bu kişilerde kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme riskinin de daha yüksek olduğu belirlendi.

0: Aynı zamanda cezaevlerinden de bizleri takip eden dinleyenlerimiz var. Onlar da zaman zaman mektuplarıyla Akra'ya ve mesajlarıyla ulaşıyorlar. Bunun dışında hangi şehirlerden katılım var bakalım. Şanlıurfa'dan Bekir Bey yazmış. Hayırlı sabahlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyor mesajında. Efendim, yayına gelen eserler ve programlarla ilgili mesajlar var. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar tabii. Günün programları bölümünden Akra Medya'dan da bu içeriklere erişebilirsiniz. Cemal Bey de Samsun'dan ulaşmış. Öğrencilere başarılar dileriz. Hayırlı bir eğitim dönemi geçirmelerini niyaz ediyoruz diyor. Mesajında teşekkür ediyoruz kendilerine de. Gün boyunca bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek aynı zamanda mesajlarınızı da Akra Mobile yani 0501 630 3030'a yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin paylaştığı bilgilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derecelik bir azalış görülüyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla özellikle kuzey kesimlerde azalması bekleniyor ki bu noktalarda aynı zamanda yağmur uyarıları da var. Neresi? Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Sel, su baskınları, yıldırım ve heyelanlara dikkat. Kuvvetli rüzgar uyarısı Batı Karadeniz için yapılmış. Batılı yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde esebilir. Bugün İstanbul, Anadolu yakasında yerel sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 25, Bursa sağanak yağışları 25, İzmir 31, Denizli 32, Antalya öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışı 31, Adana doğu kesimleri sağanak yağışlı 33, Ankara parçalı bulutlu 27, Konya parçalı bulutlu 28, Zonguldak kuvvetli sağanak yağışı 22, Samsun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışı 28, Trabzon sağanak yağışı 26, Erzurum 28, Malatya 34, Gaziantep 34 ve Şanlıurfa 36 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 48.62, avro 56.22 lirada, altının gramı ise 6.768 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Değerli dinleyenlerimiz, birazdan günün sohbeti var. 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşan kötülükleri engellemeyi anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, sağduyulu akıl belgeseli 11.15'te yayına geliyor. 13'te ana haber bülteni ile birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından evdeki huzur programında okula isteksiz çocukların durumu konuşulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Ameller ve niyetler bugünkü sohbetin konuları arasında. Ömür boyu sağlık 16.30'da yaşlılık ve ailede iletişim konuşulacak programda. Sahabe-i kiramın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an'da tasavvufta züht kavramının anlatılacağı Hüsnü Kelam'da 23'te Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet.

Nefret eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin. İki canda aziz olun, mutlu olun, bahtiyar olun. Namaz dinin direğidir. Her Müslümanın, yani ben Müslümanım elhamdülillah diyen, efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyen bir insanın ilk görevi nedir? Namaz. Peygamber Efendimiz bazı sevdiği kimseleri vazifeli olarak bazı ülkelere gönderirken, Yemen'e, efendim Bahreyn'e, civardaki ülkelere gönderirken, ora ahalisine nasıl davranması gerektiğini onlara tavsiye buyururdu. Bakın, gittiğiniz yerde ilk önce insanları Allah'ın bir olduğunu tasdik etmeye, inanmaya davet edin. Onu kabul ederlerse efendim benim peygamber

0: Allah'ın peygamberi olduğumu söyleyin. Onu kabul ederlerse ondan sonra onlara namaz kılmayı emredin. Onu kabul ederlerse Ramazan'da oruç tutmayı emredin. Efendim zekat vermeyi emredin diye Efendimizin tavsiyesi var. Yani bir kere her Müslüman namazı kılması gerekir. Efendim diyorlar ki ben Müslümanım elhamdülillah. İşte Allah affetsin kusurlarımızı, namazlarımızı kılamıyoruz. Doğru. Efendim Müslümanım diyen bir insan Müslüman olur ama namaz kılmamak çok büyük suç. Bu çok büyük suçu bir hadisi şerifle size anlatayım. Yani işte alışmamışız, ne yapalım? Annemiz, babamız bize küçükten bunu böyle alıştırmamış. İstiyorum ama, hatamı biliyorum ama kılamıyorum diyen kardeşlerim gayrete gelsin diye efendim Riyaz-ı Salihinden bir hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam ile o manevi alemlerde şey yaparken, gezerken bir adamın başına azap meleklerinin çok büyük bir kaya vurduklarını görüyor. Ve bu kaya onun başını parça parça parçalıyor, eziyor. Kemikleri, etleri dağılıyor. Adam yani kafası darmadağın oluyor o koca bir kaya vurulduğu için. Tabii dağılıyor ama ahiret alemi olduğundan Allah'ın kudretiyle o etler, o kemikler tekrar adamın başına geliyor. Tekrar adamın başı eskisi gibi oluyor. Tekrar vuruyorlar, tekrar dağılıyor, tekrar bir araya geliyor. Neden böyle olur? Hadis ayet-i kerimelerde Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Küllemâ nadicet cülûdühüm beddellâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Cehennemde ateşler içinde tabii insan azap görürken kötü insanlar derileri yanacak. Derileri yandığı zaman Allah derilerini tekrar efendim yeni bir deri halk eder. Derileri yenilenir, yeniden yanar. Neden? Liyezûkul azâb. Cehennemin azabını daimi tatsınlar diye. Bu kafasına vurulan insan da kafası parçalıyor, ölmüyor. La yukta aleyhim feyemutu. Yani cehennemde azap görenlerin de keşke ölseler kurtulacaklar ama ölmek yok ki ölüp de kurtulsunlar. Ve la yukhaffefu anhumul azab. Azabı da hafiflemez. Azabın, ahiret azabının şekli bu. Yani dünyada bir insan öldürücü bir darbe yese ölür, kurtulur. Cellat bir ensesine efendim balta vursa kafası kopar, kurtulur. Asılsa kurtulur. Kurşun isabet etse kurtulur ama ahirette öyle değil. Azap tekrar tekrar çekilsin diye deri tazeleniyor, gene gene yanıyor. Baş parçalanıyor, gene gene parçalanıyor. Yani bunu böyle göstermiş Allah maneviyat aleminde Peygamber Efendimiz'e. O da sormuş, ya Cebrail, kardeşim bu adamın bu azabı görmesinin sebebi ne diye Peygamber Efendimiz sormuş. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, bu adam Müslümandı ama namazı kılmıyordu. Namazı kılmadığı için bu şekilde azaplandırılıyor. Yani sen bu kafayla mı hem namazın farz olduğunu bildin hem de kılmadın? Niye iradeni kullanmadın? Niye azimli Müslüman olmadın? Niye tutarlı Müslüman olmadın? Niye Allah'ın emirlerini yerine getirmedin diye öyle azap göreceğini söylüyor. İnsan Allah'ın emirlerini dinlemezse çeşitli şekillerde azap görür. Mesela size birkaç defa söylediğim bir hadisi yine hatırlatayım. Bir Müslüman ölüyor, kabire konuluyor, gömüyorlar. Kabire konulur konulmaz azap melekleri bunun kafasına ateşten bir efendim bürs, topuz vuruyorlar. Kafası parça parça efendim yaralanıyor ve mezarın içi ateş doluyor ve feryada başlıyor. Diyor ki ben Müslümanım, niye bana böyle azap yapıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Diyorlar ki evet sen Müslümandın dünyadayken. Tamam Müslümandın ama sen hayattayken müşrikler, kafirler bir yerde efendim bir Müslüman kardeşine eza ediyorlardı. Sen onun yanından geçtin. Bu gözlerini gördüm, bu kafamla anladım vaziyeti ama onun yardımına koşmadın. Kabirdeki bu sana yaptığımız azap onun cezasıdır diye söyleyecekler diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki insan çevresinde yapılan kötülükleri engellemek için çalışacak. Çalışmazsa kabirden başlıyor azap. Daha ahirete gitmeden kabire konulur konulmaz kabir azabı haktır. O başlıyor. Kabirde azap olur mu? Olur. Ölen insana azap olur mu? Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz siz anlamazsınız ama olur diyor. Siz duymazsınız ama ben duyuyorum diyor, bildiriyor. Manevi bakımdan azap olur. Onun için kayıtsız kalmaması lazım. Duyduğu efendim Allah'ın emirlerini duyunca yapması lazım. Bir kötü bir görünce engellemesi lazım. Yani emri maruf nehyi münker yapacak, ibadet ve taat üzere olacak, Allah'ın emirlerini tutacak, isyan etmeyecek, günahlardan kaçınacak. Vazifesini yapmazsa ceza olur. efendim kötülüğü işlerse ceza olur. Hepsi efendim göz önünde bulundurulmalı. İşte onun için ne yapması lazım? Herkesin önce namazı kılması lazım. Tamam. Evinde kılsa olur mu? Olur tabii. Evinde namaz kıldı mı namaz vazifesini yapmış olur. Ama camide kılarsa, eğer mahalle mescidinde kılarsa, cuma kılınmayan bir yerde namazgahta 27 kat sevap alır. Cuma namazı kılınan bir yerde kılarsa 50 kat sevap alır. Sevap fazlalaşıyor. Onun için camide kılmaya çalışması lazım. Acaba Rabbimiz niye bize cemaatle namaz kılmayı tavsiye buyurmuş? Peygamber Efendimiz niye efendim tavsiye buyurmuş? Niye Müslümanlar topluca camide namaz kılıyorlar? Toplum düzenini orada konuşsunlar, toplumun düzenini sağlasınlar, birbirleriyle görüşsünler, birbirlerini sevsinler, efendim çevrelerinin efendim meselelerini, ülkelerinin meselelerini konuşsunlar, istişare yapsınlar, anlaşsınlar diye. Bizim dinimiz çok güzel usuller koymuş. Bakıyorum ben şimdi efendim yurt dışında geziyorum. Bizim dinimizin koyduğu güzel usulleri usul olarak bu adamlar, yani Müslüman olmayan ülkelerde gezdiğim zaman bakıyorum, Müslüman olmayanlar bizden daha güzel uyguluyor. İslam ülkelerine geliyorum. İslam ülkelerindeki ahali İslami emirleri uygulamıyor. Hayret edilecek bir şey, üzülecek bir şey. Şimdi gayrimüslim denilen ülkelerde Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in bizlere tavsiye ettiği güzel şeylerin çoğunun uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Merhamet, yardımlaşma, çalışma, dürüstlük vesaire, bunlar Müslümanların vasıfları. Hep her yerde olması lazım. Tabii bunların da konuşula konuşula düzeltilmesi gerekiyor. Toplum canlıdır. Toplumun meseleleri her an değişir. Her an onların görüşülmesi lazım. Canlı toplumlar canlı insan grupları tarafından meydana getirilir. Toplum faaliyetlerine katılmayan bir Müslüman iyi bir Müslüman değildir. Vazifesini yapmayan bir insan demektir. Bu nasıl sağlanacak? Belli zamanlarda toplanmakla sağlanacak. İslam dini böyle belli zamanlarda toplanmayı vazife olarak vermiş. Günde 5 defa toplanıyor bir Müslüman mahallesinin efendim ibadetgahında, camisinde, mescidinde. Haftada bir de efendim beldenin büyük yerinde toplanıyor. Cuma namazı oluyor. Senede bir defa da haçta dünya Müslümanları toplanıyorlar. Bakın dinimiz ne kadar güzel efendim içtimai toplumsal nizamlar koymuş. Bunlar işletilse İslam ülkeleri gül gibi olacak. Merhameti emretmiş, tasadduk etmeyi emretmiş, sadaka vermeyi, hayır yapmayı emretmiş. Bunlar olsa efendim ne Somali'de aç Müslüman kalacak, ne Afrika'da aç Müslüman kalacak, efendim ne efendim Irak'ta, Çeçenistan'da aç Müslüman kalacak. Eğer yardımlaşma olsa, efendim Müslümanlar arasında kardeşlik bağları, toplumsal bağlar kuvvetli olsa, demek ki hepimizin dinine dönmeye gayret etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. Topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin. Kişisel, ferdi, şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. İnsanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim, sevdiği huylarla huylandırsın, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği amelleri işletsin, rızasını kazandırsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fecir Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fecir Suresini anlatacağız bugün. Sure 30 ayetten oluşmakta. Adını başındaki tan yerinin ağarması anlamına gelen fecir kelimesinden alır. Sure yemin edilerek başlar ve helak olan kavimlerin kötü sonlarına vurgu yapılarak devam eder ve Ad, Semud ve Firavun halkının kötülükleri yüzünden helak edilmesi, insanın nankörlüğü, son pişmanlığın fayda etmeyeceği ve mutmain nefs anlatılır. Son ayetlerde kıyamet günü kimsenin kimseden yardım göremeyeceği ve hiç kimsenin bir başkasının yerine cezalandırılmayacağı vurgulanarak, nefsani hırslarına gem vurup gönül rızası ve teslimiyetle Rabbin emirlerine itaat edenlerin iyilerin arasına katılacaklarını ve cennete gireceklerini müjdeleyen bir ayetle sona erer. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefs! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mescid-i Nebevi minberinin tarihçesi. Peygamberimiz Aleyhisselam cuma günü hutbesini ayakta dikilerek irad buyururken, "Ayakta dikilmek bana zahmet veriyor." buyurunca ashabtan biri, "Ya Resulallah, sana cuma günü üzerinde dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Olur." buyurdu. Ensar kadınlarından biri de, "Ya Resulallah, benim marangoz kölem var. Ona senin için üzerinde oturacağın bir şey yaptırsam olur mu?" diye sormuş. Peygamberimiz Aleyhisselam da, "Yaptırmak istiyorsan yaptır." buyurmuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam bu kadına haber salarak, "Benim için marangoz kölene emret de halka hitap ederken üzerine oturabileceğim tahtadan bir şey yapsın." buyurdu. Sehl bin Sa'd, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber saldığı filanca dediği kadının ismini de açıklamıştır. Temim Eddari der ki, "Ya Resulallah, senin için gövdeni üzerinde taşıyacak bir minber sağlasam, Şam'da yapıldığını gördüğüm gibi sana bir minber yapsam olmaz mı?" diye sormuş. Peygamberimiz Aleyhisselam da "Olur." buyurmuş ve minber edinme hususunu Müslümanlara danışmış. Onlar da bunu uygun ve yerinde görmüşlerdi. Hazreti Abbas, "Benim kölem Kilab, halkın bunu en iyi yapıcısıdır." demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Öyleyse bunu yapmasını ona emret." buyurmuştur. Medine'ye gider gelir bir adam da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayakta dikilerek yanındaki hurma kütüğüne dayandığını görünce, yanında bulunan kişilerden birine, "Muhammed Aleyhisselam'ın memnun kalacağını bilsem, kendisi için üzerine oturmak istedikçe oturmasına, ayakta durmak istedikçe ayakta durmasına elverişli bir oturma yeri yapardım." demişti. Medine'de bir tek marangozdan başka marangoz yoktu. Mescid minberinin yapılışı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidine minber hicretin 8. yılında yapılmıştır. İslam'da ilk yapılan minber budur. Ensar kadını marangoz kölesine emir verdi. Sehl bin Sa'd marangozla birlikte Medine'nin doğusunu batısını dolaştılar. Gabe mevkiine kadar gittiler. Gabe, Şam tarafından Medine'ye 12 millik uzaklıkta ağaçlık bir yer olup orada Medinelilerin birçok malları vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin tahtasını Kabe'deki esl tarfa ağacından kestiler, yonttular. Esl, dört çeşidi bulunan sert ılgın ağacı olup bunun bodur olanına tarfa denir. Marangoz minberi Kabe'nin tarfa ağacından üç basamaklı olarak yaptı. Minberin üçüncü basamağı oturma yeriydi. Minber yapılıp bitirildiği zaman Ensari Hatun Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber salınca Peygamberimiz Aleyhisselam "Onu bana gönder." buyurdu. Minber getirildiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam onu götürüp halen minberin bulunduğu yere koydu. Minberin planı. Minberin yüksekliği 2 zira arşın, genişliği 1 zira kadar olup dört köşesi birbirine eşitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oturacağı yer İki karış, dört parmak kadardı. Basamakların genişliği iki karış, yüksekliği bir karıştı. Arka yandan uzunluğu iki karıştan biraz fazlaydı. Minberin müsterah denilen kürsüsünün arkasında ağaçtan dayanılacak üç sütun vardı. Hicretin 198. yılında sütunlardan biri kırıldı. Kırılan sütun Sultan Davud bin İsa'nın emriyle yenilendi. Seleme bin Ekva'nın bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberiyle kıble mihrap arasındaki açıklık iki koyunun geçebileceği kadardı. Minberin fazileti. Minber yapılıp yerine konulduğu gün Peygamberimiz Aleyhisselam minberin üzerine çıkıp ayakta durdu ve "Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Şu minberim havuzumun ve cennet kapılarından bir kapının üzerinde bulunuyordur." buyurdu. Kul hakları hakkında yapılacak yeminlerin minber yanında yapılmasını sünnet kıldı. Kim bu minberimin yanında yalan yere yemin ederek Müslüman bir kimsenin malını helalleştirmek isterse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun ne tevbesini ne de fidyesini kabul eder buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namazı nasıl kıldığını ashaba öğretmek için minber üzerinde namaz kılışı. Minber yapılıp yerine konulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam onun üzerine çıktı. Kıbleye dönmüş olarak iftitah yani namaza giriş tekbirini aldı. Cemaatle tekbir alıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında namaza durdular. Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okuyup rükû yaptı. Cemaatte arkasında rükû yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûdan başını kaldırıp doğruldu. Yüzünü kıbleden ayırmaksızın gerisin geri gerileyip minberden indi, yerde secde yaptı, sonra yine minbere çıktı. Kur'an-ı Kerim okuyup rükû yaptıktan ve doğrulduktan sonra önceki gibi geriledi ve yerde secde yaptı. Namazdan çıkınca halka döndü ve "Ey Müslümanlar, bu gördüğünüz şeyleri bana uyasınız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım." buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Akra, akra, akra.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Efendim, Dinlendiren Musiki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız, müteşekkiriz. Hüzün dalgası çarptıysa bir insanın yüzüne, ya Mevlasını özlemiştir ya da Mevlası onu, diyor Şems Tebrizi. Bugünkü ilk eserimiz Ender Doğan'dan geliyor. Daha Senden Gayrı eserini dinliyoruz.

0: dinlendiren musikiye devam ediyor.
1: Sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak. Kimse anlamayacak. Şems Tebrizi. Sevgili dostlar, şimdi de Fatih Erkoç'tan dinliyoruz bu güzel eseri.

duasız üşürmüş yürekler. Sana bir dua eden olsun. Senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır. Karanlıklarını aydınlatan, sana ummadık kapılar açan. Bilmezsin kimin için ettiğin duadır. Seni böyle ayakta tutan. Hazreti Mevlana. Dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar. Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Kıymetli dinleyiciler, şimdi de Yusuf Karaburç'tan Yürek Yüreğe eserini dinliyoruz.

Dert ve derman bir paranın iki yüzü gibidir. Yani derdiniz kendi dermanıyla gelir. Mesele derdin verdiği mesajı alabilmek ve derdi yaşarken dermanını keşfedebilmektir. Biz de dert etmeyin, dua edin diyelim ve sözümüzü burada noktalayalım. Son eserimiz Ahmet Özhan'dan geliyor. Derman Arardım Derdime isimli eseriyle veda ediyoruz efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Bakkalların önünde, marketlerin önünde, açıkta istiflenmiş olan meyveli gazozlardan içiyor musunuz zaman zaman? Değerli dinleyiciler, aldığınız ürünlerin nasıl depolandığına, nerede istiflendiğine dikkat edin. Direkt ışığa veya ısıya maruz kalan ürünler içerisinde sodyum benzoat ve C vitamini varsa veya meyve konsantresiyle sodyum benzoat varsa orada kanserojen madde olan benzen oluşur. Çünkü meyve konsantresinde de bir miktar C vitamini vardır. Bu konu hassas bir nokta. Ben buradan üreticilere de hatırlatmak istiyorum. C vitamini ve sodyum benzoatı birlikte ürünlerinizde kullanmayınız. Çünkü saklanma koşullarını her zaman kontrol edemeyeceğimiz için kanserojen madde olan benzen oluşabilir. Ayrıca bazı meyveli gazozlarda sentetik tatlandırıcılar kullanılmaktadır. Bunların da birçok yan etkisi vardır.
1: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Efendim merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 34. bölümle. Süveyk. Arapların yağla karıştırıp yediği kavrulmuş buğdayun. İsmi Süveyk. Harplerde ve seyahatlerde onu yiyorlar. Ebu Sufyan kaçırdığı kervanın başında Mekke'ye ayak basınca kendisini Kureyş'in reisi mevkiinde buldu. Ebu Sufyan ahdetti. Asker tertipleyip Muhammed'in üzerine varmadıkça ne karıma yaklaşacağım ne de vücuduma ıtırlı yağ süreceğim. Çok geçmedi. Sözü yerine gelsin diye 200 süvariyle çıkıp Medine önlerine geldi. Orada zavallı bir hurma ağacını yaktı ve müdafaasız bir Müslümanı şehit etti. Ve iftiharla haykırdı. Ahdim yerine geldi, dönebilirim. Allah'ın Resulü İslam süvarileriyle dört nala yetiştiler. Ebu Sufyan çala kamçı firara kadem bastı. Allah Resulü'nün üzerine varmaktan dem vuran adam öylesine kaçtı ki yüklerini hafifletmek için bütün ağırlıklarını, nevalesini yollara serpti. İşte bunlar Süveyk, kavrulmuş buğday unu. Müslümanlar Süveykleri topladılar ve bu hareketin ismine Süveyk verdiler. Allah'ın Resulü 5 gün kadar takip koluyla dolaştıktan sonra döndüler. Ebu Sufyan Mekke'ye kapağı atmış, vaadini yerine getiren bir insan tavrıyla ıtırlı yağdan sürünmeye başlamıştır. Emmar gazvesi. Dasur bin Haris isimli birisi bahadırların bahadırı geçinmekte. Salebe ve muharip oğullarından bir çete kurdu ve Müslümanları yağma peşinde dolaşmaya koyuldu. Allah'ın Resulü Medine'de Osman'ı bıraktılar ve 400 atlıyla çetenin peşine düştüler. Çete korkusundan yüksek dağların tepelerine sindi. Salebelerden bir esir tutuldu ve esir ilk teklifte İslam'a girdi. Görünürde kimsecikler yok. Biraz yağmur yağdı, Allah'ın Resulü ıslandılar. Bir ağaç altı gördüler, zırhlarını sırtlarından çıkarıp ağacın budağına astılar. Ve bu tenha noktada biraz uzandılar. Tepelerden vaziyeti kollayan bir gözcü hemen reisleri Dasur'a koştu. Çabuk davranın, işte şuracıkta, yapayalnız, uzanmış yatıyor. Dasur hemen kılıcını kapıp tepeden indi. İki büklüm yürüdü ve birdenbire Allah Resulü'nün karşısına dikiliverdi. Seni benden şimdi kim kurtarabilir? Allah'ın Resulü yerinden kalktı, Allah dedi.

0: Nasr elinde kılıca bakıyor. Allah'ın Resulü elinde hiçbir madde silahı yok. Bir heybet abidesi. Nasr'a doğru iki adım attı. Nasr'da dehşet. Kılıç elinden düştü. Ya seni benden kim kurtarabilir? Allah bir ve sen onun Resulüsün. Nasr Müslüman. Oymağını İslam'a davet etmek üzere hemen yollara düştü. Artık o bir sahabidir. Derin ve ince Fatıma. Kurban Bayramı'ndan sonra insanlığın tacı Süveyk gazvesinden dönmüşler, Zilhicce ayının 10'unda bayram namazını kılmışlar ve kurban kesilmesini emretmişlerdir. Toprağın üstünde, boyunlarında incecik birer kan şeridi, Allah rızası yolunda akıtılacak kanın ihtarcısı mübarek hayvanlar. Ve artık temelleşen Kurban Bayramı. İşte nikahları daha evvel kıyılan Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin düğün ayları. Alem bu ahenkte bir çift görmemiştir. Nur nesli kol kol bunlardan gelecektir. Fatıma'yı istemeye evvela Ebu Bekir Hazretleri gelmişti. Ey Allah'ın Resulü, kızın Fatıma'yı istemeye geldim. Allah'ın sevgilisi cevap vermediler. Aynı hareketi Hazreti Ömer tekrarladı, yine cevap yok. İkisi birden Ali'ye gidip dediler, git kendin iste, öyle görünüyor. Genç delikanlı Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Gözleri yerde muradını arz etti. Allah'ın sevgilisi mukaddes dudaklarında sonsuz manalar aydınlatan bir tebessümle sordular. Dünyalık olarak neyin var Ali? Bir zırhımla bir atım var ey Allah'ın Resulü. Tebessüm derinleşti. Atın sana lazımdır. Git zırhını sat, parasını getir. Ali zırhını 400 akçeye sattı ve gözleri yerde Allah Resulüne sundu. Allah'ın Resulü elini uzatıp paradan birazını aldı ve Bilal'e emir buyurdu. Bir iki güzel şey alın. Harcama şerefini Ali'ye veren hareketin ulviliğini ayrıca anlatmaya değmez. Peşinden cihaz emri verildi. Tahtadan bir sedir yaptılar. Sahtiyandan bir şilte ve yastık. Şilteyle yastığın içini hurma lifleriyle doldurdular. Hazırlık bitti. Allah'ın sevgilisi Ali'yi çağırdılar. Ben evinize gelinceye kadar zevcene yaklaşma. Ve Allah Resulü'nün dadısı Ümmü Eymen, derin ve ince Fatıma'yı Ali'nin evine götürüp teslim etti. Hazreti Ali, Fatıma geldi. Evin bir köşesinde oturdu. Ben de uzak bir köşesinde oturdum, bekledik. Allah'ın Resulü teşrif ettiler. İnsanoğlunun ufku, Fatıma'dan bir çanak su istediler. Su geldi, dudaklarına götürdüler. Sonra Fatıma'ya hitap ettiler. Buraya gel kızım. Derin ve ince Fatıma, babasının Gaye İnsan ve Ufuk peygamberinin karşısına geçti. Allah'ın sevgilisi parmaklarını ıslatıp Fatıma'nın başına ve göğsüne serptiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun. Hazreti Ali'yi çağırdılar ve aynı sudan ona da serptikten sonra buyurdular. Allah'ın ismi ve bereketiyle zevcen senindir. Ve alemde en ahenkli çiftin evinden ayrıldılar. Ebu Bekir Hazretleri'nin kızı Esma diyor ki, o zamana kadar Fatıma'nın düğün ziyafetinden daha büyüğü görülmedi. Bu ziyafet nedir biliyor musunuz? Arpa ekmeği, hurma, ayrıca yağ, yoğurt ve hurmadan yapılan basit bir yemek. İşte gözlerinde dünya ve ihtişam ölçüsü. Fatıma ile Ali'nin nikahını kıyan, evet bir kıyan vardı ki haşyetten ötürü ismini söylemeye imkan yoktur. Fatıma Tüz Zehra Ül Betül. Fatıma isimleri, Zehra ve Betül de lakapları ve sıfatları. Fat, Arapçada kesmek manasına. Fatıma, kendisi ve zürriyeti cehennem ateşinden kesilmiş. Zehra, beyaz ve nurani yüze deniyor. Betül, kendisini Allah'a veren ve başka alakası olmayan. Allah'ın Resulüne nebilik geldiği zaman doğdular. Allah'ın sevgilisi Hira Dağı'ndan dönerken derin ve ince Fatıma, büyük ve temiz Hatice'nin kucağında. Allah'ın sevgilisinin en sevgili çocuğu. Sefere çıkarken en son onu öpüyor, dönüşte de en evvel ona sarılıyorlar. Allah Resulü'nü yere yatırıp üzerine alemlerin yaratılış sırrı yüklü bu mukaddes sırda tırmanan iki nur çocuğun Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatıma. Beyaz buğday benizli, incecik kaşlı, gür kirpikli, kapkara gözlü. Babasına son derece benzeyen, kendisini Allah'a veren ve dünya diye bir şey tanımayan derin ve ince Fatıma. Aradan uzun uzun yıllar geçecek ve onun kızlarından ve kadın evliyaların en büyüklerinden Seyyidetün Nefise Hazretleri, tıpkı annesi gibi dünyadan el etek çekmiş evinde ibadet ederken kapısı çalınacaktır. Kapıda bir Hristiyan, bir kadın. "Kuzum, bir iş için bir yere kadar gideceğim. Şu bitişikteki bizim kötürüm çocuğu biraz bekler misin?" Seyyidetün Nefise tek kelime söylemeden Hristiyan'ın evine gidecek ve bekleyecek. Saatlerce bekleyecek. Yatakta şifasız kötürüm. Çocuğun güzel yüzüne bakacak ve ellerini kaldırıp Allah'a dua edecek. "Ya Rabbi, şu güzel çocuğu ayağa kaldır." Çocuğun annesiyle babası döndükleri zaman şifasız kötürümü ayakta, mübarek kadını da bir kenarda onu okşarken bulacaklar ve ağlıya ağlıya Müslüman olacaklar. Fatımatü Zehraül Betül. Babası için söylediklerini insanoğlunun en güzelinde anlattık. Söyleyeceklerine daha vakit var. Hazreti Ali hakkında kullanılır ki ihtiram ifadesi tabirinin öbür sahabilerden ayrı olarak kullanılanı Allah yüzünü keremlendirsin sözüdür. Bu tabirin hikmeti içinde şu var ki Ali kalbindeki sonsuz haya duygusundan peygamberin kızına hiçbir zaman dikkat ve cesaretle gözlerini dikemedi. Masmavi gök kadar derin ve en mücerred fikir kadar ince Fatıma.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Kur'an'da aklın işlevlerini açıklayan 9 kavram. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, aklı ele alırken onun farklı görünüm ve işlevlerine dikkat çeker. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefakkuh, şuur, nazar, furkan ve itibar gibi bir takım kelimeler kullanarak akıldan neyi kastettiği yönünde daha bütüncül bir görünüm ortaya koymaktadır. 1. Teakkul. Aklın en önemli görevi, doğru düşünme ve dış dünyayı tasavvur ederek algılama anlamındaki teakkuldür. Kur'an, aklı işaret ettiği ve onun işlevine vurgu yaptığı her yerde, akıl kelimesi yerine genelde aktif aklı ifade eden teakkul ifadesini tercih ederek insanlara hitap etmektedir. Aklın duyu organlarıyla kendisine ulaşan verilerin ve bilgilerin analizini yaparak bir üretimde bulunması şeklinde tarif ettiğimiz teakkul denen düşüncenin aklın kullanılmasına işaret eden, insanın hükümler vermesini sağlayan, gönüllere nur, bilinç götüren, kötü arzuların disiplin altına alınmasını temin eden, bilgiyi doğuran ve bilgi alemiyle bağ kuran, bölünmüş ve parçalanmış kalpler arasında bir bağ vazifesi gören düşünme şeklidir. Tefekkür. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvettir. Zira tefekkür, aklın fonksiyonunu eda edebilmesi için çok önemli bir merhaledir ve doğrudan kalple ilgili bir fonksiyondur. Kur'an'da tefekkürün tüm nesneler, olaylar, oluşlar ve Allah'ın Celle Celaluhu kelimeleri üzerinde akıl yorup bir sonuca varmak, ibret almak, bu nesne, olay ve oluşların kabuğuyla gizlenen gerçeğe ulaşmaya

anlamak, güzel bir şekilde övmek veya eleştirmek, unutmamak, istenilen şeyin zihinde döndürülmesi, hatırlama, hatırlatma ve bildiğimiz şeyleri sürekli akılda tutmak anlamlarına gelir. Kur'an'da zikrin en çok kullanılan şekillerinden biri de tezekkürdür. Tezekkür, salt bir düşünce değil, özellikle ilahi emir ve yasakları dikkate alarak zihnimizi, kalbimizi ve eylemlerimizi o iradenin isteği doğrultusunda yönlendirme, öğüt ve ibret alma gayreti içinde olmaktır. Tefekkürde olduğu gibi, tezekkür de hem manevi hem de maddi varlıklar hakkında kullanılmaktadır. Ey Muhammed! Sana bu kitabı, ayetlerini tedebbür etsinler ve aklı olanlar tezekkür etsinler diye indirdik. Sa'd 29. Bu ayetteki tezekkür ifadesi, ibret ve öğüt almak olarak değerlendirilmiştir. Dört, tedebbür. Kur'an'da tedebbür kavramı dört yerde. Nisa 8, Müminun 68, Sa'd 29 ve Muhammed 24. ayetlerinde meseleleri derinlemesine arka boyutunu ve kökünü düşünmek, mütalaa etmek, dikkat etmek ve hürmet etmek anlamlarında kullanılmaktadır. Burada Allah Teala, Kur'an'ın arka planını, yani Kur'an ayetleriyle bildirilen hükümlerin, emir ve yasakların, ibadetlerin ve tüm ahlak kurallarının, Kur'an'da geçen kıssaların tam olarak anlaşılması ve kavranması için görünen ön yüzüyle görünmeyen arka tarafında düşünülmesini istemektedir. Kur'an üzerinde tedebbür denince, Kur'an ayetlerini, başta akıl ve mantık olmak üzere tüm düşünce yollarını ve çeşitlerini kullanarak, ayetlerin ayetlerle, ayetlerin surelerle, surelerin surelerle olan irtibatlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 5. Tefakkuh. Kur'an'da 12 surede, toplam 20 ayette ve 20 yerde geçer. İlk anlamı, ince anlayış olan fıkhı kelimesinden türeyen tefakkuh, hazır bir bilgiyle gaybi bilgiye ulaşmaktır. Tefakkuh, fıkıh sahibi olmaya çalışmaktır. Bütün İslami ilimleri içine alan fıkh kelimesi, sonradan yalnızca muamele ilmi haline gelmiştir. Oysa dinde tefakkuh, sadece ahkamı öğrenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda dini iyice anlama, onu bütün gerçekleriyle kavrama, derin bilgiye sahip olma anlamlarına da gelir.

6. Nazar. Bir şeyi görmek ve idrak etmek için göz ve basireti, algılayan kalp gücünü ona yöneltmeye, bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya denir. Kimi zaman nazardan düşünme ve araştırma, kimi zaman da araştırmadan sonra elde edilen bilgi kastedilir. Kavram olarak nazar, ilim ve zanna götüren düşünmeye denir. Nazar kavramıyla selim fıtrata seslenen Kur'an, nazar kelimesiyle düşünme ve derin anlayış yanında, gözle görmek, bilmek, tefekkür, ihsan ve nimet, şaşırıp hayrete düşmek, tehir edip geciktirme, bekleme, kulak verme ve dinlemek gibi manaları da hedeflemiştir. 7. Şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir başka akletme çeşididir. Şuur, bir şeyi hissetmekle bilmektir. Aynı zamanda idrakin ilk merhalesi, bir şeyin akıl kuvvetine ilk ulaşım mertebesi, ilk tecellisidir. Şuur, akıl merekelerinin en başında gelenidir. Şuur, insanın kendinden ve çevresinden haberdar olması ve bu iki ortam arasında münasebet kurabilme melekesi olarak da tarif edilebilir. 8. Furkan. İki şeyi birbirinden ayırmak, hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur anlamına gelmektedir. Furkan, ayrıca hidayet, nur, ilim, iyi ile kötüyü ayırt etme kabiliyeti manalarına da gelmektedir. Birbirine tezat durumda olan şeylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçü anlamına da gelmektedir.

aklı, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan insan aklı, gerçeklik bilgisi, ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği olarak yorumlamak da mümkündür. İtibar. Kelimenin temel manası, bir halden diğer bir hale geçmektir. Bu kavram, müşahede olunanın bilgisinden müşahede olunmayana ulaşma, onu elde etme manasını ifade etmektedir. Şöyle de tarif edilmiştir. İtibar, eşyanın gerçek varlığına, aslına ve delalet ettiği yönlere nazar ederek, onun cinsinden yeni bir şeyi tanımaya ve bilmeye çalışmaktır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan akılla ilgili 9 kavramı paylaştık. Programı akra.media sayfamızdan da dinleyebilirsiniz.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatanım.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikle çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşı ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuğu biz diyoruz ki ağlayabilir. Çok çok ağlıyor. Mesela ne yapıyoruz? Hemen onun yanına gidiyoruz. Hatta sana dokunabilir miyim? Kucaklayabilir miyim? Hani eğer kucağımın almasına izin veriyorsa. Yani hafif böyle kucağını almak. Özellikle de anne baba. Çünkü onlar hani dokunmak konusunda da daha serbestler. Çocuğu hafif kucaklamak ya da elini tutmak. Yanında olduğum gibi çok üzülüyorsun görüyorum. Veya çok kızgınsın. Çok öfkelisin. Orada yaşadığı duygu neyse. Bunu yaşamakta haklısın. İşte oyuncağı mı kırılıyor? Oyuncağı kırılan çocuklar çok üzülür. İstersen bunu yapıştıralım. Ya da neyse o an için orada üzüldü. Bunu yapabiliriz. Evet, biraz bekle. Ağlaman geçecek. Ağladığın geçtiğinde ben yine burada olacağım, seni dinleyeceğim. Evet. Yani orada ebeveyn tutumunun kapsayıcı ve güvende olduğunu hissettirmek. Benimlesin, yanındayım, seni görüyorum, üzüldün, kızdın, sinirlendin, öfkelendin. Bunlar çok normal duygular. Yaşamakta haklısın. Ben buradayım, seninleyim. Duyguların yanında eşlikçi olmak çok önemli. Bakın, travma ne zaman olur biliyor musunuz? Duygu da yalnız kaldığınız zamanlarda olur. Eğer bir travmayı yaşarken yalnız değilseniz o travma zaten kalıcı olmuyor. Çünkü onu paylaşmış oluyorsunuz. Onu o anda yaşarken sizi tutan birisi var yanınızda. Ama eğer yalnızsanız çocuk diyor ki eyvah ben tehlikedeyim, demek ki kimseye güvenemem. Demek ki ben tehlikedeyim ve ben değersizim. Kimse beni korumuyor. Önemlisi. O halde ne yapmalıyım? Ya çok susmalıyım. Hani insanların her dediğini yapmalıyım. Uyum ya da çok bağırıp çağırmalıyım. Söke söke almalıyım. Yani önemli olan hani çocuğun o duygusunu yaşamasına izin vermek. Çünkü ağlama demek ya da gülme demek, koşma demek, atlama demek çocuğun duygusuna ket vurmak. Frontal lob dediğimiz şu ön lob, evet. Duyguların en çok ifade edildiği yer donuyor zaten, evet. Öyle bir durumda. Yani orası hani o anda silikleşiyor. Dolayısıyla çocuk arkada daha ilkel beyniyle hareket etmeye başlıyor. Orada da hayatta kalma mücadelesi var. Başka bir şey yok. Ve savunma mekanizması da zaten egoyu sakinleştirmek için bilinçaltının oluşturduğu bir şey. Savunma mekanizması, ya sus

0: Bakmak ya bağırmak ya onaylamak ya işte ne bileyim hani görmezden gelmek ne yapıyor? Bakın güvende kalmak için, hayatta kalmak için kendi kendine çözümler üretmiş oluyor. Yani dediğim gibi savaş kaç don orada kalıyor. Ben senin için buradayım, yanındayım, iş bende, merak etme. Hani şey deriz ya. Bende iş, hiç merak etme sen, korurum ben seni, hani o iş bende. Yani çocuk bunu görmeli. Ha benim başıma bir şey gelebilir ama anne babam orada beni koruyacaklar. Yani ben bir şeyler yapabilirim ama hani tökezleyebilirim. Fakat düştüğümde anne babam arkamda, bunu hissetmeli. Ha düştüğümde hemen kalkıp yalnız başıma gitmiyorum zaten. O beni görüyor ve destekliyor. İşte 0-6 yaşta o güveni verdiğimizde biz çocuğa hani düşebilirsin, ben arkandayım. Düştükten sonra hani ben sana gelir kurtarabilirim, onları onarabilirim. Sonrasında ne yapıyor çocuk? Bakın iki duyguyu da, o frontal lob dedi ki, orada yaşamaya başlıyor. İki duyguyu beraber yaşadığında da zaten ne yapıyor? Gelişme ve büyüme oluyor. Çünkü duyguyu bedenden atmalı çocuk. Atamazsa, içinde kalırsa travmaya dönüşür. Yani çocuk düştüğünde ağlamalı, kızdığında bağırmalı. Şöyle düşünün. Bir kartal geliyor, sürüngeni yakalamaya çalışıyor değil mi? Yakalamaya çalıştığında sürüngen içgüdüsel olarak, yani Rabbi Teala'nın yarattığı varlık, içgüdüsel olarak kendisini korumak için kendini felç ediyor, donduruyor. Bundaki amacı ne? Hayatta kalmak. Yani birincisi, gelip kartal onu aldığında, kendini dondurduğunda canı acımayacak. İkincisi de bazen ölmüş diye bırakabilirler. Burada hayvan ne yapıyor biliyor musunuz? O kartaldan kurtulduysa eğer, biraz gittikten sonra titriyor. Yani bir silkelenir, bütün hayvanlarda vardır bu refleks. O işte üstündeki travma yatar. Çocuk içindeki duyguyu işte bu şekilde, titreme dediğimiz şey, duygusunu bağırarak, çağırarak, ağlayarak atması. İşte biz buna izin vermeliyiz ki o bedene kaydetmesin o duyguyu. Biz bağırma, ağlama, burada bağıracak bir şey yok dediğimizde don kal mesajı veriyoruz. Kendini ifade etme. O yüzden mesela başına bir iş geldiğinde bağıramayan çocuklar ya da işte eş olduklarında, şiddete uğradıklarında bağıramayan çiftler ya da kendisini korumak için çaba sarf etmek yerine donup kalmayı seçen kişiler. Bunlar hep böyle büyüyen çocuklardır. Yani duygunu göstermeye hakkın yok. Sen burada durmalısın.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Akra. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret, onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha, dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun,

ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaygısı olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı. Bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: 90 Saniyede Edebiyat.
4: Edebi türler. Edebiyat türlerinin konu, biçim, anlatım tekniği ve taşıdığı ortak özelliklere göre sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan metin çeşitleridir. Bu sınıflandırma, eserleri daha kolay tanımamızı, incelememizi ve birbirleriyle karşılaştırmamızı sağlar. Bir metnin roman, hikaye, şiir ya da tiyatro olarak adlandırılması, onun ait olduğu edebi türü gösterir. Her edebi türün kendine göre özellikleri vardır. Roman, geniş bir olay örgüsü ve çok yönlü kişilikleriyle dikkat çekerken, hikaye daha kısa ve yoğun bir anlatıma sahiptir. Şiir, duygu ve düşünceleri ahenkli bir dille aktarırken, tiyatro olayları sahnede canlandırmak üzere yazılır. Destansa, milletlerin tarihi ve kahramanlık dolu olaylarını anlatan en eski edebi türlerden biridir. Batı edebiyatında şiirler uzun yıllar lirik, epik, dramatik ve didaktik gibi türlere ayrılmış, düz yazılarsa roman, eleştiri, tarih, hitabet ve mektup gibi başlıklar altında değerlendirilmiştir. Gazeteciliğin gelişmesiyle birlikte makale, deneme, fıkra, söyleşi gibi yeni yazı türleri de edebi türler arasında yerini almıştır. Günümüzde ise edebi türler arasındaki sınırlar eskisi kadar kesin değildir. Bazı romanlar şiirsel bir anlatımla kaleme alınırken bazı şiirlerde güçlü bir hikaye vurgusu görülebilir. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde şiirle romanın

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki, men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek, senden gayriye bu kapıyı, senden gayriye, senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatini cümlemize erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş gelsin. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz. Dostça

0: Bir tavsiye.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden En'am suresi 145 ila 165. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indi mi artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Müşrikler puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal hiçbir şeyi de haram yapmazdık. Halbuki onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer o dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. De ki, hadi, haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile, sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Onları sevip onlara bağlanıyorlar. De ki, geliniz, size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın. Ana babaya da iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de, onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötü işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Yetimin malına da rüştüne erginlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah, düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunlara emretti. İşte bu İslam, dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunları emretti. Yine biz iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrail oğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Yahut bize kitap gönderilseydi biz onlardan daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse, kendisine onun 10 misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dosdoğru bir din olan İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. De ki, o Allah her şeyin Rabbiyken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri o size haber verecektir. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 145 ila 165. ayetlerini dinlediniz.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.

0: Biliyor musunuz, gıdalarımıza katılan aromalar içerisinde alkol bulunabilmektedir. Efendim, aromalar değişik formlarda piyasaya sürülür. Toz hali vardır, sıvı hali vardır, daha ara geçiş halleri vardır. Sıvı aroma bir sıvı karışım içerisinde bulunur. Yani aroma elde edildikten sonra veya üretildikten sonra saklanırken bir sıvı karışım içerisinde bulunur. Burada koruyucular bulunur, çözücüler bulunur. Çözücü olarak alkol kullanılabilmektedir. Dolayısıyla sıvı haldeki aromayı eğer siz ürüne katacak olursanız o çözücü olarak bulunan alkol de gıdaya katılmış olur. Eğer toz aroma kullanıyorsanız aroma toz haline getirilirken içerisindeki çözücü olarak bulunan alkol uçmaktadır. Peki bu duruma fıkıh uzmanları ne demektedir? Eğer alternatifi varsa gıdalara dışarıdan az da olsa etil alkol katılması, karışması uygun değildir görüşünde fıkıh uzmanları. Eğer alternatifi yoksa o zaman işinizi görecek kadar çok az bir miktarda çözücü olarak gıda amaçlı değil katılabileceği görüşündeler. Helal olmayan, içince sarhoşluk veren alkolün yerine kullanılabilecek başka çözücüler vardır. Onlar tercih edilmelidirler. Toz aromalar için böyle bir sorun yok. Zaten içerisindeki alkol uçtuğu için örneğin mutfaklarda kullandığımız vanilin içerisinde alkol elde edilirken varsa bile toz haline gelince uçmuştur. Onda bir fıkhen sorun olmadığı görüşündeler.
1: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan okula başlayan çocuklara doğa dostu hediye. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla Okula Dönüşün Meyvesi Hangisi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya antep fıstığı fidanı bağışlanabilecek. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrencilerin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Çekut kampanyayla çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesini hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com internet adresindeki dijital bağış platformundan destek olunabiliyor. Yapay zekada hız mı, yavaşlama mı? Uzmanlardan denge önerisi. Yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması yönündeki çağrılar tartışılırken, teknolojik ilerlemeyle güvenlik ve toplumsal hazırlık arasında dengeli bir yaklaşım gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zeka çalışmalarının tamamen durdurulmasının doğru olmadığı da belirtilirken, gelişimin hızına devletlerin ve toplumların aynı ölçüde hazırlanmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle kamu politikaları, hukuk, eğitim ve iş gücü gibi alanlarda yeni döneme uyum sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka çağında hızla güvenlik, inovasyonla regülasyon, rekabetle işbirliği ve teknolojik gelişme ile toplumsal hazırlık arasında denge kurulması gerektiği öne çıkıyor. Bu süreçte özel sektörün inovasyon gücünün korunması, devletlerin ise kamu yararı ve güvenliği gözeten çerçeveyi oluşturması önem taşıyor. Yapay zekanın kontrolsüz biçimde geliştirilmesi kadar aşırı katı kurallarla teknolojik ilerlemenin önünün kesilmesinin de risk taşıdığı değerlendiriliyor. Öte yandan yapay zekanın gelişiminde etik ilkelerin teknolojik ilerlemenin ayrılmaz

0: az bir parçası olması gerektiği vurgulanıyor. Yapay zekanın geleceğinin yalnızca teknoloji şirketleri ve bilim insanları tarafından şekillendirilmemesi, karar vericiler, toplum ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zekanın insan ve toplum yararını gözeten bir anlayışla gelişebilmesi için farklı paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve diyalog mekanizması kurulması gerekiyor. Velilere yeni dönem rehberi. 18 milyon öğrenci için yaz tatili sona erdi. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okulların açılmasıyla velilere de önemli sorumluluklar düşüyor. Profesör Doktor Erten Gökçe, velilerin öncelikle kendi kaygılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek çocuklar üzerinde baskı oluşturacak ifadelerden kaçınılmasını istedi. Okul hazırlıklarının çocuklarla birlikte yapılmasının aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyleyen Gökçe, ödevlerde ise ebeveynlerin yalnızca gerektiğinde rehberlik etmesini önerdi. Çocukların okuldan döndüklerinde öncelikle derslerin, notların değil, günlerinin ve duygularının sorulmasını önerdi. Akran zorbalığına karşı okula gitmek istememe, işe kapanma, ani öfke ve uyku sorunları gibi belirtilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ayrıca ekran kullanımında ailece ortak kurallar belirlenmesini ve haftalık kısa değerlendirmelerle çocukların yeni döneme uyumunun desteklenmesini öneriyor. Ağır okul çantalarına dikkat. Okul çantalarının yanlış ve ağır taşınmasının çocuklarda sırt ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabileceği vurgulandı. Profesör Doktor Yalçın Turhan, çocukların taşıdığı çantaların ağırlığının vücut ağırlığının %10'unu geçmemesini önerdi. Örneğin 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk için çantanın yaklaşık 3 kilogram olması gerektiğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ahmet Can Erdem, okul çağındaki çocukların sırt çantalarının ağırlığı ve doğru taşınma şekline dair Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Ortopedi literatüründe yaygın bir kuralımız var. %10 kuralı. Bir çocuğun sırt çantası kendi vücut ağırlığının kesinlikle %10'u ile 15'ini aşmamalıdır. Ama biz şöyle söylüyoruz. İdeali ve en güvenlisi %10'un sınırıdır. Peki geçerse ne oluyor? Bu çok önemli. Daha ağır yükler taşımanın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve postür değişikliklerine ve ileride olası uzun vadeli omurga deformitelerine yol açtığını göstermiştir çalışmalar. Ağırlık kadar taşınmanın nasıl yapılması da çok önemlidir. Anne babalarımıza dikkat etmesi gereken, ben kendi adıma 3 pratik nokta önereceğim. Özellikle gençlerde tek omuzda taşınmamalı. Çünkü gençler arasında biliyorsunuz havalı görünmek, çantayı tek askıyla takmak çok yaygın oluyor. Ama bu durum neye sebep oluyor? Yükün asimetri hale getiriyor. Yani omurgayın bir tarafa eğilmesini sağlıyor. Vücut da bunu kompanse etmek için diğer tarafı eğmeye çalışıyor. Diğer bir önemli husus ise çantalarımızın askıları. Yani geniş ve yumuşak olmalı o taşıdığımız. Bu neye neden olabilir? Eğer ince olursa oradaki damar sinir paketine bası yapabilir ve uyuşma, karıncalanmaya yol açabilir. Diğer önemli husus ise çantanın yerleşim şekli. Kitapların, ağır kitaplarımızı çantamızın daha sırta yakın kısımlarına koymalıyız ki ağırlık merkezini oraya taşısın. Beslenme çantası ve hafif defterleri arkaya koyabiliriz. Diğer önemli husus ise çanta kalça hizasının altına sarkıtılmamalıdır. Yani belimize oturmalıdır. O belimize oturduğu zaman da bizim vücut dengemizin sağlanmasına güzel olur. Bir de şunu öneriyorum. Eğer uygunsa bel klipsleri olan çantaları tercih etmelerini tavsiye ederim. O da bele tam oturmasına neden olacaktır.
0: Doktor Ahmet Can Erdem, fazla ve kontrolsüz ağırlık taşınması ve duruş bozukluğu gibi sebeplerle ortaya çıkabilen skolyozla ilgili olarak da evde yapılabilecek testleri şöyle açıkladı.
1: Skolyoz omurgamızın eğriliklerine verdiğimiz bir terminolojidir. 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Nasıl anlayabiliriz peki? Burada en önemli 3 nokta vardır. Vücudundaki kıyafetleri çıkardığımızda omuzlarına bakmalıyız. Eğer omuzlarında bir asimetri varsa dikkat etmeliyiz. Diğer bir şey ise arkadan baktığımızda ise bel oyuntularının simetrik olmasını isteriz. Yani bir tarafta oyuntu fazla, bir tarafta düzleşmişse hemen bir şüphelenmeliyiz. Diğer bir durum ise basit bir evde yapabileceğimiz bir testtir. Dik durumdayken

0: kolvarını eğmeden belden itibaren 90 derece eğildiği zaman arkadan gözlemleyebiliriz. Eğer herhangi bir kaburgalarında düzensizlik veya kürek kemiklerinde asimetri varsa burada şüpheli olmalıyız ve ortopedi hekimine bir an önce götürmemizde fayda var.
1: Kabe'de sağanak yağış, Mescid-i Haram'daki şiddetli yağmura rağmen cemaat saf tuttu. Mekke-i Mükerreme'de etkili olan şiddetli yağış altında Mescid-i Haram'da kılınan akşam namazı izleyenleri duygulandıran manevi görüntülere sahne oldu. Sağanak yağmura ve ıslanan zeminlere aldırış etmeyen binlerce mümin Kabe-i Muazzama etrafında omuz omuza saf tuttu. Türk dünyasında kimlikli seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında kimlikli seyahat dönemi için çalışma başlatılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'den bu yana uygulanan modelin diğer ülkelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni nesil kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak tanınması ve sınır sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul, Bakü, Astana, Taşkent ve Bişkek havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi vatandaşlara özel pasaport kontrol noktalarının oluşturulması da değerlendirilirken, uygulamanın turizm, ticaret ve eğitim amaçlı seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor. Endonezya'da orman yangınları ile mücadele. Ülkenin Güney Sumatra eyaletine bağlı Ogan ileri bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar düşüşe geçti. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azaldı. Bununla beraber bu bölgelerde yağış da bekleniyor. Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. İstanbul'da bugün yağışlı ve serin bir hava var. Sıcaklık 24 derece civarında. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava ve 27 derece. İzmir'de ise az bulutlu bir hava ve 30-31 derece sıcaklık bekleniyor. Yarınsa Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış görülebilir. Çarşamba günü yağışlı alanların genişlemesi öngörülüyor. Bugün İstanbul 25, Çanakkale 26, İzmir 31, Denizli 32, Antalya ve Hatay 31, Ankara 27, Nevşehir 30, Bolu sağanak yağışlı 21, Rize sağanak yağışlı 27, Erzurum 28, Malatya 34 ve Gaziantep 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Taşkent 36, Saraybosna sağanak yağışlı 20, Üsküp sağanak yağışlı 24 ve Melbourne 14 derece.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Temoto yolu İzmit Doğu Dilovası kavşağı arasındaki çalışma devam ediyor. Ayrıca Gerede Kızılcahamam, Söğüt Korkuteli, Çanakkale Çağın, Elazığ Malatya güzergahlarında da çalışmalar var.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.62, 1 avro 56.16 Türk lirası, altının gramı ise 6.693 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda okula isteksiz çocuklar konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında aile ve yaşlılarla iletişim üzerine konuşulacak. 17.40'da Esma-ül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayına geliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: Hafizu ala's-salavati ve's-salati'l-vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: Vellezine yu'minun bil-ahireti yu'minun bih ve hum ala salatihim yuhafizun.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: Vel hafizun li hududillah ve beşiril mu'minin.
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lehafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: Fallahu hayrun hafizun ve huve erhamur rahimin.
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum.

0: Müstakim.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor.

0: sığlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan okula başlayan çocuklara doğa dostu hediye. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya antep fıstığı fidanı bağışlanabilecek. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrencilerin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Çekut kampanyayla çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesini hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com internet adresindeki dijital bağış platformundan destek olunabiliyor. Velilere yeni dönem rehberi. 18 milyon öğrenci için yaz tatili sona erdi, yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okulların açılmasıyla velilere de önemli sorumluluklar düşüyor. Profesör Doktor Erten Gökçe, velilerin öncelikle kendi kaygılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, çocuklar üzerinde baskı oluşturacak ifadelerden kaçınılmasını istedi. Okul hazırlıklarının çocuklarla birlikte yapılmasının aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyleyen Gökçe, ödevlerde ise ebeveynlerin yalnızca gerektiğinde rehberlik etmesini önerdi. Çocukların okuldan döndüklerinde öncelikle derslerin notların değil, günlerinin ve duygularının sorulmasını önerdi. Akran zorbalığına karşı okula gitmek istememe, içe kapanma, ani öfke ve uyku sorunları gibi belirtilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ayrıca ekran kullanımında ailece ortak kurallar belirlenmesini ve haftalık kısa değerlendirmelerle çocukların yeni döneme uyumunun desteklenmesini öneriyor. Kabe'de sağanak yağış. Mescid-i Haram'daki şiddetli yağmura rağmen cemaat saf tuttu. Mekke-i Mükerreme'de etkili olan şiddetli yağış altında Mescid-i Haram'da kılınan akşam namazı izleyenleri duygulandıran manevi görüntülere sahne oldu. Sağanak yağmura ve ıslanan zeminlere aldırış etmeyen binlerce mümin Kabe-i Muazzama etrafında omuz omuza saf tuttu. Türk dünyasında kimlikli seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında kimlikli seyahat dönemi için çalışma başlatılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'den bu yana uygulanan modelin diğer ülkelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni nesil kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak tanınması ve

0: sınır sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul, Bakü, Astana, Taşkent ve Bişkek havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi vatandaşlara özel pasaport kontrol noktalarının oluşturulması da değerlendirilirken, uygulamanın turizm, ticaret ve eğitim amaçlı seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor. Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele. Ülkenin Güney Sumatra eyaletine bağlı Oganilir bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar düşüşe geçti. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azaldı. Bununla beraber bu bölgelerde yağış da bekleniyor. Marmara'nın doğusu, batı ve orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. İstanbul'da bugün yağışlı ve serin bir hava var. Sıcaklık 24 derece civarında. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava ve 27 derece. İzmir'de ise az bulutlu bir hava ve 30-31 derece sıcaklık bekleniyor. Yarınsa Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış görülebilir. Çarşamba günü yağışlı alanların genişlemesi öngörülüyor. Bugün İstanbul 25, Çanakkale 26, İzmir 31, Denizli 32, Antalya ve Hatay 31, Ankara 27, Nevşehir 30, Bolu sağanak yağışlı 21, Rize sağanak yağışlı 27, Erzurum 28, Malatya 34 ve Gaziantep 34 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda okula isteksiz çocuklar konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında aile ve yaşlılarla iletişim üzerine konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarımız yayına geliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Yeniden merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Evdeki huzura hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu, güzel bir gün dileyerek programımızı başlatıyoruz. Stüdyoda misafirimiz psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Bazı çocuklar vardır daha okul açılmadan önce okula heveslidir, hazırlıklıdır zihnen ve bedenen ve onlarda çok sorun yaşamayız. Ama bazı çocuklar da vardır ki diretir. İlk günler belki mutlu gitseler de sonrasında vazgeçebilirler ve bu ailede ciddi bir krizi de yol açabiliyor zaman zaman, hele anne çalışıyorsa. Bu noktada ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz ve çocuğumuzu okula nasıl hazırlayacağız? Özellikle de neden çocuklar okula gitmek istemez, bunları öğrenmek istiyoruz. Söz sizde buyurun.
2: Bizim aslında çocuğumuzu okula hazırlamak için yapacağımız ekstra bir şey yoktur. Yani sağlıklı ve normal olan bir çocuk yaşı geldiğinde artık okula gitmek ister. Tatilin bitmesine yakın olan zamanlarda artık okulum açılsa diye dört gözle beklemeye başlar.
1: Evet.
2: Bu normal, sağlıklı bir çocuğun göstereceği tepkilerdir. Ama hani olur ya, evet sene başında gayet iyidir, güzel gidiyordur ama sonrasında bakarsınız ki gitmek istemiyorum şundan dolayı, bundan dolayı gibi. Bazen sebebini gerçekten söyler, bazen de gerçek sebebi kendisi bile fark etmeyebilir ya da üstünü örtmeye çalışabilir. Biz genellikle hani bu durumlarda çocuğu suçlama eğilimindeyizdir. Yani yeterince bağımsızlaşamadığı için ya da bir şeylerle baş edemediği için gitmek istemiyor. Derslerden işte kopmuştur gibi. Burada hani sebebini doğru analiz etmemiz lazım. Bir defa hani çocuğun okula gitmek istememesi önemli ve ciddiye alınacak bir konudur. Bu hangi yaşta olursa olsun, hangi dönemde olursa olsun hani...

0: var ki aileler de bayağı zorlanıyor bu durumda.
1: Evet, burada işte bunun sağlıklı bir davranış olup olmadığını ayırt eden şey sebebidir. Bakarsınız ki hani üniversitede gerçekten o bölümü sevememiştir, kendini o bölüme ait hissetmemiştir. O bölümle ilgili hiçbir şey onu ilgilendirmiyordur adeta, kendini orada yabancı gibi hissediyordur. Evet, o zaman bu kişinin ileriki hayatında daha mutlu olması için daha mutlu olabileceği bir bölümü seçmesi ve sil baştan yapması çok daha sağlıklıdır. Tekrar hala zorla o bölümü bitirmeye çalışmak ne kadar iyi, bize göre iyi bir bölüm olsa da, hayır, çocuğun kendini orada mutlu hissedip hissetmemesi önemlidir. Çünkü işimi eğlence bildim, eğlencemi iş bildim, mutlu oldum. Bu önemli, güzel bir düsturdur. Bir ev hanımı için de bu bir düsturdur. Yani evinin işini yaparken eğer bunu kendisi için bir eğlenceye dönüştürürse ya da eğlenceli bir ruh haliyle yapmaya çalışırsa, yaparsa, o zaman mutlu olur. Ama öteki türlü "üf, sıkıldım" diyerek yapmak, hele ki bu meslek hayatı için gerçekten bir azap gibi bir şeydir.
0: Evet, bunu bir kez daha tekrarlayalım mı?
1: Eğlencemi iş bildim.
0: Çok güzel.
1: Mutlu oldum.
0: Mutlu oldum. Tuğba Hanım, dediniz ki okula gitmek istemiyorsa çocuk, bu önemlidir. Altında yatan sebeplere dikkat etmek gerekir dediniz. Mesela nelere dikkat edeceğiz?
1: Bu sebepler çocukla ilgili olabilir ya da çocuğun dışındaki öğretmenle, bir arkadaşıyla ilgili olabilir, okulla ilgili olabilir. Bazen bakıyorsunuz onu hırpalayan ya da onu örseleyen bir çocuk olabiliyor bunun sebebi. Okuldaki bir arkadaşı olabiliyor. Onunla nasıl baş edeceğini bilemiyor. Bir türlü de baş edemiyor. Onunla ilgili gerçekten bir zorluk yaşıyor ve okula karşı bir soğukluk hissetmeye başlıyor. Ya da sözünü etmekten bile ürktüğü, korkutucu, travmatik bir olay yaşamış olabilir. Tam olarak kendisine ne hissettirdiğini ya da bununla nasıl baş edeceğini bilemiyordur ya da ailesine söyleyemiyordur. Böyle bir olay yaşamış, yani travmatik bir olay yaşamış olabilir. Ya da bakarsınız ki hani çok sert, disiplinli ya da ayrım yapan bir öğretmen olabilir. Ya da tarzına, öğretmenin tarzına henüz alışamamıştır. Bazen öyle vakalar biliyorum ki hani öğretmenin söylediğini tam anlayamıyor. Ona farklı geliyor. Ya da başka bir çocuğa kızıyor ama kendisine de ya da kızarsa diye endişe bürüyor çocuğu. Ve o endişe bürüdüğü için kendi güvende hissetmediğinden öğrenmeye kapalı hale gelmiş olabiliyor. Ve bunun arkasından belki başarısızlık olabiliyor ya da korkuyla gidip gelme olabiliyor. Ya da bakıyorsunuz hani başarısızlık hissediyor okulda. Yetenekleri yeterince fark edilmiyor. Sadece belli derslerdeki başarısıyla çocuklar ön plana çıkabiliyorlar. Ama onun kabiliyeti, yeteneği henüz ortada olan derslerle ilgili değildir belki. Görsel sanatlarla ilgili olabilir, farklı bir konuda olabilir. Ama var olan sorumluluklarında başarılı olmadığı için o başarısızlık duygusu da hani çok tatsız bir duygudur.
0: Evet.
1: Çünkü arkasından dışlanmayı getirir, ikinci planda olmayı getirir. Yani depresif duygulara doğru yol açar. Ve bu duygudan kaçmak için de çocuk okula gitmek istemeyebilir. Ama bunun altında bazen de bakıyoruz özel öğrenme güçlüğü çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Yani maalesef ki çok çocuk bu konuda hani tırnak içerisinde aptal muamelesi gördü. Özel öğrenme güçlüğü olduğu halde bu doğru bir şekilde fark edilmediği ve teşhis edilmediği için hem öğretmen tarafından hem arkadaşları tarafından bu muameleyi yaşayan çocuk da gitgide içe kapanır ve ailesi tarafından bakarsınız okullar arasında bayağı bir mesafe açılabilir. Ta ki o kendini iyi hissettiği dersler başlayana kadar, o derslerde kendini göstermeye başlayana kadar. Ama bir okuma yazma döneminde mesela birinci sınıftaki bir çocuk bunu hissediyor olabilir ya da daha sonraki bir dönemde güzel yazı yazmada olabilir, bu matematik becerisinde olabilir. Bunlarla ilgili de yani bir anne babanın artık hani bu devirde, bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir devirde, bir özel öğrenme güçlüğü nedir bunu bilmesi lazım. Çok basit.
0: Artık kolay.
1: Evet, evet, araştırılıp bulunabilir. Özel öğrenme güçlüğü dediğimiz, ben buradan hani kısaca bir tekrarlamak istiyorum. Kişinin kendisinden beklenilen zeka kapasitesine göre belli bir alanda ciddi bir kabiliyetsizlik göstermesi. Yani hani ondan
0: mesela
1: artık
0: 5 yaşındaki bir çocuktan suyu alıp içebileceğini biliyoruz ama bunu bile yapamaması mesela onun
1: olabilir. Ama özellikle biz özel öğrenme güçlüğünü birkaç alanda görebiliyoruz, teşhis edebiliyoruz. Bu okuma alanı, yazma alanı ve konuşma alanı. Matematik öğrenme güçlüğü de olabiliyor.

0: ediyor. Mesela bakıyorsunuz çocuk hani gayet güzel kendini ifade ediyor. Hani olaylarla baş etmesi güzel, dediklerinizi anlayabiliyor, ezberlemesi güzel. Ama yazma konusunda çok kötü. Sıra atlıyor, harfleri atlıyor. İşte defteri çok karışık, buruşuk. Hani yazmakla ilgili bir sıkıntısı var. Yazmayı reddediyor. Hep ona zor geliyor. Hep biraz sonra diyor. Ha, o zaman evet, bu konuda bir zorluk içerisinde çocuk.
1: Destek mi alması
0: Destek alması
1: gerekiyor?
0: gerekiyor. En önemlisi de onu anlamak ve fark etmek gerekiyor. Bunun arkasından da bu çocuğa hala bu konuda eziyet eder gibi yüklenmek, hala mesela herkese verilen yazı ödevi onun için daha azaltılması gerekir. Diğerlerine işte 3 sayfa veriliyorsa onun için yarım sayfa yeterlidir. Çünkü sonrası onun için bir bıkkınlık oluşturacaktır.
1: Bir yük haline gelmemeli, eğlence haline getirecek şekilde davranmalı
0: Evet.
1: öğretmeni ve ailesi tabii ki.
0: Şimdi şöyle, şimdiye kadar hani bizler kusurlu eksikli tarafı neyse kişinin o yönde ona destek vermeye çalışıyoruz. İşte çocuk matematikte zorlanıyorsa matematik dersi aldırıyoruz. Ama bakıyorsunuz ki o çocuk kompozisyonda başarılı ve kompozisyonda biraz daha desteklense, önü açılsa belki yazar olacak. Ama matematikte zaten en fazla sınıfı geçebilecek aldığı
1: Çok
0: ders
1: önemli bir
0: desteğiyle.
1: noktaya değindiniz. Dediğiniz gibi hep eksik yanı tamamlamak için uğraşıyoruz ama iyi yanını da destekleyip o başarıyı tattırma duygusundan da mahrum ediyoruz çocuklarımızı.
0: Mesela yine yazma örneği üzerinden gidelim. Diyelim ki bir insan güzel yazı yazamasa ne olur? Başarısız mı olur? Hayır. Yani çok rahat yine başarılı bir mühendis olabilir, başarılı bir doktor olabilir ya da başarılı bir iş adamı olabilir. Biz ona büyüteç tutmaktansa onun kendisini iyi hissettiği alanlarda biraz daha meşgul olmasını ve o güzel duyguları biraz daha fazla yaşamasını
1: Belki
0: sağlamalıyız.
1: şiir okumasa çok güzel, yazısı kötü ama.
0: Evet. Bununla beraber yazısı iyi olabilir ama okumakta zorlanabilir. Okumakta bakıyorsunuz hani bugün P'nin B olduğunu söylüyorsunuz ama yarın yine aynı hatayı yapıyor. Ya da biraz sonra 2-3 dakika sonra yine aynı şekilde P'ye B diyor, T'ye D
1: Bu
0: diyor,
1: sefer
0: S'ye Ş diyor.
1: sinirlenip anne baba daha çok belki de hakaretvari cümlelerle başlıyor.
0: İşte sinirlenmek yerine bunların hepsinin birer işaret olduğunu görüp mutlaka araştıralım ya da bir uzmana soralım. Artık her okulda rehberlik servisi var. Rehberlik servisiyle görüşelim. Yani çocuğumuzu fark edelim ve bu yaptıklarını kasıtlı yapmadığını bilelim. Hani okula gitmek istemiyorsa bu kasıtlı değildir. Ya da o dersi yapmak istemiyorsa bu kasıtlı değildir. O konuda yaşadığı bir zorluk vardır. Bu zorluğun adını koyalım. Evet, o bu konuda zorluk yaşıyor. Tamam. Önce bunu kabul edip arkasından da neden bu zorluğu yaşıyor ve bunu çözebilir miyiz? Çözülebilecek bir şeyse bunu çözmeye uğraşalım. İşte ders almak gerekiyorsa ders alalım. Sınıfı geçecek kadar ders alması yeterliyse o kadarını yapalım. Daha fazlasını eziyet haline getirmeyelim.
1: Evet.
0: Ama çözülemeyecek bir şeyse de bunu böylece kabul edip yine diğer alanlara yönelelim. Yani daha olumlu kısımlarına yönelelim. Bununla beraber bu başarısızlığın içerisinde yani okula gitmek istememeye sebep olan o tatsız duygu başarısızlığın içerisinde dikkat eksikliği olabilir. Yani dikkatinin kolayca dağılması, kendi bir türlü tam konsantre edememesi ya da bazen sorumsuzluk olabilir. Neyse artık bunun teşhisini yapıp tedavisine de etrafımızda destekçiler bulup beraberce girişmeli.
1: Evet, çözüm yolları
0: Çözüm
1: üretmek
0: yolları
1: mühim olan.
0: mutlaka üretmeli. Çözüm yollarını ürettiğimizde ve çocuğun hayır ben gitmek istemiyorum okula karnım ağrıyor bugün şöyle hastayım bugün böyle hastayım gibi bahanelerinde bunları çocuk bilerek de üretmez. Bazen gayri ihtiyari üretir. Çünkü sadece oradan kaçmak istiyordur. Asıl amacı odur. Bazen bir arkadaş ortamının getirdiği rekabet ortamı olabilir. Vesaire. Tüm bunlarda eğer ciddi olarak hasta olduğunu düşünmüyorsak mutlaka göndermeliyiz. Mutlaka ısrarcı olmalıyız. Ama işte çocuk sen bana inanmıyorsun, beni göndermiyorsun diyorsa da hayır ben sana inanıyorum ama durumunun hani yavaş yavaş geçeceğini düşün. Düşünüyorum. O kadar
1: Bununla
0: ciddi olmadığını
1: mücadele
0: düşünüyorum.
1: etmemiz
0: Evet,
1: gerekiyor
0: yani hani bu karın
1: mesajı.
0: ağrın işte şimdi ağrı kesiciyi aldın bir saat sonra biraz daha azalacaktır, geçecektir. Buna rağmen okula gidebileceğini düşünüyorum. Yoksa sana inanıyorum. Evet, hani doğru
1: Peki
0: söylüyorsun.
1: gerçek karın ağrısıyla ya da kalp ağrısıyla çocuğun gerçekten gitmek istemediği için bunu bahane etmesini nasıl fark edeceğiz?
0: Şimdi bunu bazen çocuk bahane etmiyor olabilir ama psikolojik kaynaklı, psikosomatik belirti dediğimiz, yani anksiyeteden kaynaklı olarak gerçekten karnı ağrıyor olabilir. Gerçekten kalbi sıkışıyor gibi olabilir heyecandan dolayı. Bu durumda çocuğa biz zaten hayır inanmıyorum ya da aman canım ne olacak geçer gider gibi böyle küçümseyici şekilde davrandığımızda bir de çocuklarımıza yeni bir çatışma konusu da koymuş oluyoruz. O yüzden asla küçümseyici davranmayalım, inanalım. Bir hani devam ediyorsa da mutlaka bir doktora götürelim ki o ilgiyi, o şefkati üzerinde hissetsin. Çünkü onu ciddiye alıp doktora götürmek, gerekli tetkiklerini yaptırmak onu ciddiye almaktır, ona değer vermektir, ona inanmaktır. Ha, bunun arkasından belki iyileşecektir ya da iyileşmeyecekse bile, hani devam ediyorsa da ona göre psikolojik sebepler varsa bunları tahlil etmeye evet. çalışmak lazım. Şimdi burada bizim çocuğa verdiğimiz şöyle bir mesaj oluyor. Bu süreçte bir problem varsa mutlaka bu çözülmeye çalışılmalı, kendi haline bırakılmamalı ve sorunlar biriktirilmemeli şeklinde bir şeyi de, bir tutumu da öğretmiş oluyoruz. Yani bu genel olarak hayatla ilgili evet. bir tutum.
1: Üzerine örtmeyeceğiz, kabul
0: edeceğiz, pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz ve hani kaçmaya sapmak yoluna mücadele etmek, sorunlarla mücadele etmeyi, baş etmeye çalışmayı öğretmiş oluyoruz ki bu da çok temel öğretilmesi gereken, sorumluluk bilinci gelişmiş kişilerde olması gereken bir tutum.
1: Bu sürekli sorunu gündemde tutmak demek değil. Aslında.
0: Değil ama okula gitmek istemiyorsa iyi sen bilirsin, peki o zaman sana bırakıyorum gibi, hani kendi haline bırakmak ya da çok mücadeleci olmamak, üstüne gitmemek, hani bu 1-2-1-2 okulu asmalarına müsaade etmek doğru bir tutum değil. Ama o öyle istiyor, ben onunla mücadele edemiyorum, çok ortalık geriliyor, bırakıyorum kendi haline gibi davranırsak eğer, o zaman işte onun yavaş yavaş hayattan da pes etmesine yönelik bir tutumu öğretmiş yani oluyoruz.
1: Daha ilk yıllarda çocuğun hayatla olan ilişkisini de bizim tutumumuz belirlemiş evet. oluyor. Şimdi burada bir müzik için ara verelim Tuğba Hanım. Sonrasında devam edelim inşallah.

0: Tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evdeki huzurda bugün misafirimiz psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım. Dedik ki bazı çocuklar var, okula gitmeyi sevmeyebilirler, istemeyebilirler. Bu konuda neler yapacağız? Siz başta sebepleri de saydınız. Şu şu sebeplerden dolayı çocuklar gitmekten vazgeçebilirler, erteleyebilirler. Biz bunu önemli sayacağız, üzerine gideceğiz ve çözüm üretmeye çalışacağız. Yine saydığınız sebepler çoğunlukla okula başladıktan sonra çocukların gitmek istememesiyle ilgiliydi. Peki henüz yeni başlayan çocuklar için onlar gitmek istemiyorsa sebepleri neler olabilir?
1: Sebepleri genellikle kaygıdır. Yani kaygılı çocuklarda bu durumları görebiliyoruz. Bu gerek kendi yapısıyla ilgili kaygılı bir haldir. Gerek de annesinden babasından ona yansıyan bir kaygı olabilir. Mesela annesi babası olmadan pek fazla bir yere gitmemiştir, bağımsızlaşmamıştır. Onlar olmadan bir ortamda ne yapacağını çok bilmiyordur, kendini güvende hissetmiyordur. O yüzden bir türlü annesini bırakamıyordur mesela. Tek çocuk olarak yetişmiştir, adeta bir fanus içerisinde gibi yetişmiştir. Çok fazla korunmuştur, çok fazla gözler üzerindedir. Böyle bir durumda da öyle sosyal bir ortamda kendisini çok yalnız hissedebilir, çok güvensiz hissedebilir. Bunların hepsi gitmesine manidir. Yani genellikle baktığımızda bağımlı ilişki dediğimiz bu tarz ilişkiler, anne babayla olan bağımlı ilişkiler, çocuğun okula başlamasında bir anksiyete, bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Ama hani normalde bu çocuklara biraz eşlik edildiğinde, bazen de hani çok çekingen olabiliyor çocuk. İşte adı sorulduğunda sessiz söylüyor, sadece annesinin kulağına konuşuyor. Ama hani bunlar genellikle bizim yaklaşık bir 15 günde falan çocuğun atlatacağını düşündüğümüz durumlardır. Bu durumlarda çocuğu yalnız başına bırakmak, hadi yaparsın canım, niye kalmıyorsun, bak öteki arkadaşlarına gibi davranmak doğru değil. Çocuğun yanında durmak gerekiyor.
0: Bir önceki bölümde söylediğiniz gibi küçümsemeyeceğiz çocukların duygularını ve davranışlarını. Neyse, sebebi neyse onun üzerine gitmek.
1: Bir baş etmesine yardımcı olmak,
0: destek olmak gerekiyor. İlk 15 gün normal olabilir dediniz.
1: Evet, ve 15 gün boyunca gerekiyorsa anne okula gidecek, çocuğu bekleyecek. Bu tabii sistematik olarak, hani sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz yöntemle yavaş yavaş azaltılarak, yani ilk gün mesela tamamında bekleyebilir. İlk birkaç gün, 3-4 gün sabahtan akşama kadar bekler. İlk önce işte sınıfa yakın bir yer. Bazı çocuklar sınıftan da çıkmasını istemiyor.
0: Bu öğretmenler için de çok zor bir
1: şey. Zor, ama öğretmenlerin müsaade etmesi lazım. İlk günlerde birinci sınıf çocuklarının yaşayacağı normal bir durum, kaldı ki artık bir hafta önceden başlatılıyor birinci sınıflar ki okula alışma dönemi
0: uyum
1: olsun diye, çok
0: olsun diye.
1: İsabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk zamanda evet sınıfta durabilir, arka sıralarda oturabilir. Sonra yavaş yavaş bakar ki zaten arkadaşlarının annesi yok. Artık bu durumdan kendisi de rahatsızlık duymaya başlayabilir. Ve biraz daha hani arkadaşlarını tanıdıkça, öğretmenin ona kızmadığını gördükçe, korkusu gittikçe artık yavaş yavaş bulunduğu ortama dair bir güven hissetmeye başlar. Ve annesi olmadan da dersi dinleyebilir. Evet. En azından hep tedirginlik duygularıyla uğraşmaz. Sonraki aşamada anne kapının dışında bekleyebilir. Sonra koridorun biraz daha ilerisinde, sonra alt katta, sonra bahçede şeklinde, hani çocuğun rahat hissettiği fark edildikçe bu yavaş yavaş büyütülebilir. Ama kaygı hissediyorsa tekrar geriye çekmek lazım. Yani tekrar işte sınıfın kapısına kadar gelmek ve hani o çocuk rahat hissedene kadar da orada durup, yani o orayı tam bir güven ortamı halinde hissedene kadar okula gidip gelmek lazım ki sonrasında tekrar yeni sorunlar ortaya çıkmasın. Aslında zaten çocuk muhtemelen okula gideceği okula aşinaydı bile. Kendisi oraya gidip geliyordu bile. İlk gün annesi babası götürmese bile kendisi okula gidebiliyordu. Kaldı ki bu örnekler aklımıza gelebilir.

0: Yaşadığımız mekanlar daha korunaklı, daha güvenli, daha çok birbirini tanıyan insanlardan oluşunca bir güven ortamı oluyor. Yani evet, ben hani buradan karşıdan karşıya geçebilirim, okuluma gidebilirim. İşte zaten normalde de hani bakarsınız, eğer o mahallenin okuluysa oyun zamanlarında çocuklar orada top oynuyordur. Yani okula bir aşinalık vardır ama evden çıkmayan çocuk, sürekli annesiyle akran ilişkisi pek yaşamamış olan çocuk, ya da hani çok fazla korunmuş olan çocuk, sosyalleşmesine müsaade edilmemişse, kendi işlerini kendisinin yapmasına pek fazla müsaade edilmemişse, o zaman bakıyorsunuz daha çekinik, daha içe kapanık, daha zor alışan bir çocuk oluşuyor.
1: Bu aynı zamanda kıymetlidir diyebilir miyiz? Eğer çocuk tedirginse ilk günlerde, çünkü güvensiz ortamlara da cahil cesaretiyle birden atılmıyordur. Tedbirlidir diyebilir miyiz bu anlamda? İlk günleri tedirginliği normaldir.
0: Normaldir tabii ki. Tabii ki normaldir ilk günlerinki, ama o 15 günden sonraya eğer sarkıyorsa bu hal hala, o zaman bu konuyu ciddiye alıp yardım almakta fayda var. Bazen bakıyorsunuz altından farklı sorunlar çıkabiliyor. Mesela bir danışanımda hatırlıyorum. Çocuk yani evdeki mutsuzluğun farkında, anne baba arasındaki, ve sanki annenin evi bırakıp gidecekmiş gibi bir durumunu hissediyor. Ve anneyi bırakırsa sanki anne evde mutsuz olur ya da gider gibi bir duygu halinde. Baktık ki hani analiz esnasında böyle bir durum çıktı ve hani babayla biraz daha birleştirdik çocuğu. Yani babayla biraz daha vakit geçirmesini arttırdık. Babaya olan güvenini arttırdık. Evdeki o huzur ortamı, sakinlik, mutluluk, evet her şey yolunda, bu durum böyle devam edecek şeklinde geleceğe dair güvenini uyandırınca, çocuk daha rahat arkasını bırakıp gidebildi. Yani arkasına dönmeden, ama öteki türlü böyle bir yapışmış vaziyetteydi annesine.
1: Kişinin dışarıyla olan bağını baba sağlar denir. Bu ne kadar doğrudur?
0: Evet, yani sosyalleşme tarafı babadan gelir
1: Geçer.
0: genellikle.
1: Evet, hatırlıyorum bir annenin yıl boyu okula gittiğini, okulda kaldığını. Bunun aslında çocuktan ziyade annenin problemidir diyebilir miyiz? O bağlanmış ve çocuğundan kopamıyor. Demek mümkün müdür?
0: Yani hani evet, biz böyle bakıyoruz. Kaldı ki mesela gece illaki çocuk anne babanın yanında yatmak istiyorsa, anne baba buna yeterince hayır demiyorsa, burada yine annenin ya da babanın bağımlılığından söz ediyoruz ya da bu tarz durumlarda hani bırakmamasını bu şekilde yorumluyoruz. Ama istisna durumlarda
1: Olabiliyor.
0: olabilir. Yani karşılıklı birbirinden aldıkları güven vardır. Belki ancak birbirleriyle kendilerini, o kenetlenerek kendilerini daha mutlu, daha huzurlu, daha güvende hissediyorlardır. Yani her ailenin yapısı çok farklı olarak
1: Değişik
0: önümüze
1: olabiliyor.
0: gelebiliyor. Dolayısıyla her sorunun çözümü de psikolojide farklı.
1: Peki eve yeni kardeş gelmesi ya da bir bebek beklenmesi de etkiler mi çocuğun
0: Tabii
1: okula
0: ki.
1: gitme isteğini?
0: Tabii ki. Özellikle anne ile bebeğin çok eğlenceli vakit geçirdiğini görüyorsa, o zaman aklı orada kalır. Ben de onların arasında olsam diye düşünür. Okula giderken kendisini dışlanmış gibi hissedebilir. Bunlarla ilgili tabii uyanık ve politik davranmak lazım. Yani çocuğun aklını evde kalacak gibi değil de, hani onu dört gözle beklediğimizi, onu özlediğimizi söyleyip, ama bir taraftan da onun okulda yeni şeyler öğrendiğini düşündükçe ne kadar mutlu olduğumuzu ona hissettirmek ve hani kendimizin de okula gittiğimiz zamanlarda, ilk okula başladığımızda ne kadar mutlu olduğunu, yeni şeyler öğrendikçe mutluluğun arttığını ifade etmek. Hani o okula gitmesinin ve yeni şeyler öğrenmenin özellikle üzerinde durmak.
1: Evet, çocukların büyük şehirlerde okula gidip gelirken de çok hırpalandığını düşünüyorum. Servislerde, uzun saatlerde, trafikte. Bu da küçük yaştaki çocuğu etkiler mi?
0: Artık hayatın gerçeği bu şekilde olduğu için alışması icap ediyor diyelim. Yani etkilemesi tabii ki etkiler. Yani hangi yaşta olursak olalım, stres ve mücadele gerektiren durumlar hepimizde aynı etkiyi oluşturabilir. Yani bir işine giderken eğer kişi 2 saatte varabiliyorsa, bu tabii ki etkiler. Ama hani bunun da yollarını bulmak, avantaja dönüştürmek. Bazen yolculuklar çok avantajlı hale hale gelebilir. Normalde yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri yaptığımız zamanlar olabilir. Yani olumlu tarafıyla bakıp güzel hatıralar bırakmaya çalışmak lazım.
1: Gayret etmek lazım. Yine eğitim dediğimizde en çok şununla karşılaşıyoruz. Bilgi yüklemesi. Gerçi artık toplumda

0: bilinçleniyor, eğitimciler de bilinçleniyor. Bizim derdimiz belki çocuğa öğretmeyi mi, öğrenmeyi mi sevdirmek olmalı ve bunu nasıl yapacağız?
1: Üniversiteye girdiğimiz ilk gün, ilk dersimizde hocamız şöyle bir söz etmişti, hiç unutmuyorum onu. Çocuklar demişti, eğer şu sözü kendinize benimseyin, üniversiteye gelmeseydim bunları bilmezdim değil, bu böyle düşünemezdim demelisiniz. Yani üniversite ortamı ya da girdiğiniz o eğitim ortamı, bu bir sohbet, bir ders ortamı da olabilir, size farklı düşünme becerisini öğretmeli. Yoksa bilgiler arşivde var, hele ki şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Bazen o bilgiyi ezberlemek bize gereksiz gibi gelebilir ama o ezberlediğimiz bilgi bize yarın öbür gün bir şeyi düşünürken bir sentez imkanı sağlayabilir.
0: Ufkumuzu
1: açabilir. O konuda muhakememizin gelişmesine sebep olabilir. Yani farklı konuları birbirleriyle mukayese edebilmek için ya da sebep sonuç ilişkisi kurabilmek için. Dolayısıyla evet, eğitim sistemi içerisinde çok israf edilen vakitler olabilir. Boşa giden şeyler olabilir, zamanlar ya da konular. Buna katılıyorum ama bir şekilde bizim düşünme becerimizi eğer katkıda bulunuyorsa ki mutlaka bulunuyordur genelde, o sonundaki hali gözümüzün önüne getirip motivasyonumuzu arttırmalıyız diye düşünüyorum. Yani zaman zaman çocuklarda da bu konuda motivasyonun düştüğünü görüyoruz. Ne gerek var bunu öğrenmeye, ne gerek var bunu çalışmaya, işime yaramayacak şeyi niye öğreneceğim ki? Ama öyle değil. Yani bir sonraki bilgi önceki bilgilerin üstüne ancak bina edilebiliyor. Bu farklı alanda bile olsa ve bir genel kültür oluşmasına sebep olabiliyor. Eğer çok çok zorlanıyorsa çocuk o konularda, mesela bir tarih kitabı onun için çok sıkıcıysa, onları okumak, öğrenmek çok zor geliyorsa, en azından hani şöyle bir muamelede bulunabiliriz. Sen şimdi bunları sadece dersin geçecek kadar öğren. Belli bir notu almak için onun dışında hani bundan keyif almak zorunda değilsin, bundan çok hoşlanmak zorunda ya da bunu meslek olarak yapmak zorunda değilsin ama hani bu senin için şu anda bir sorumluluk ve sorumluluklar her zaman keyif verici, haz verici değildir maalesef ki.
0: Evet.
1: Ama sen kendine mutlu olduğun tarafı bulabildiysen, seni mutlu edecek mesleği bulabildiysen ne mutlu sana, ve yarın öbür gün de bunu yapacaksın zaten, bunlarla hiç işin bile olmayacak. Ha, bu o geleceği düşünmek biraz daha ümit ışığı yakacaktır.
0: Evet, şunu da sormak istiyorum. Motive olmak için öğrenmeye, aynı zamanda da hayatta olumlu iyi bir yer edinebilmek için öğrenimin haricinde bir hobi edinmek, ilgi alanı edinmek de önemli midir?
1: Kesinlikle, özellikle de başarısı düşük olan çocuklarda, yani özel öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliği ya da zekanın hani biraz daha böyle normalin altında olduğu durumlarda mutlaka hobi şart. Kaldı ki hani akademik başarı iyi olsa bile kişiyi rehabilite etmesi açısından bir spor dalında ilerlemesi ya da el sanatlarında ilerlemesi adeta can kurtaran simidi gibi oluyor. Mesela ergenlik döneminde enerjisini ona vermesiyle bakıyorsunuz çocuk başka kötü alışkanlıklara girmekten, kötü arkadaşların etkisine girmekten kurtulmuş olabiliyor. O alanda meşgul olduğu için. Küçük yaşta başlamak lazım. Zaten mesela hani hiperaktif çocuklar için baktığımızda çocuk çok hareketliyse biz genellikle yüzmeyi öneriyoruz. Çünkü en küçük kaslarına kadar hareket etmiş oluyor çocuk. Bununla mutlu oluyor. Bunu yaparken kendi çok iyi hissediyor, başarılı hissediyor ve gerçekten bunu başarabiliyor, güzel bir şekilde yapabiliyor. Ya da sportif faaliyetlerde bulunmak mesela onun daha iyi başardığı konular olabiliyor. Ama sürekli masa başında oturması gereken konularda bunu yapamayacağını biliyoruz. Daha sakin bir çocuğu da bu konuda yönlendirmek olabilir. Ya da okumayı, öğrenmeyi, ezberlemeyi çok sevmeyen bir çocuğa mutfakta beceriler kazandırılabilir ve bu konular üzerinden aferin alır çocuk ve kendini iyi hisseder. İyi hissedince, mutlu olunca da o başarısız olduğu konularda onun o kadar gözüne gelmez ve başarmak için biraz daha mücadele gücü olmuş olur.
0: Evet. Son olarak asıl konumuzla ilgili, çocuk okula gitmek istemiyorsa ailelere neler tavsiye edersiniz? Bununla da bitirmiş olalım.
1: Şimdi bizim alacağımız bu tedbirlere rağmen ve bulduğumuz sebeple ilgili yaptığımız çözüm önerilerine rağmen eğer hala yol kat edemiyorsak o zaman mutlaka bir çocuk psikiyatrisi yardım alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuk psikoloğu bile değil, çocuk psikiyatristi ciddiye alınması gereken bir konudur.
0: Uzun süreli vakalarda.
1: Uzun süreli vakalarda, yani istikrarlı olarak bu devam ediyorsa.

0: Çünkü bu hayattaki çok önemli bir dönüm noktasıdır, okulu bırakma isteği. Okulu bıraktıktan sonraki hayatı da ona göre şekillenecektir. Biz hala bu durumu görmezden gelip hala onun kendi isteğine bırakamayız. Çocukların kendi isteğine bırakacağımız konular vardır. Bunlar onun hayatını etkilemeyecek, ahlakını, başarısını etkilemeyecek konulardır. Ne giyeceği, ne yiyeceği gibi. Ama bazı konular vardır ki kesinlikle onun tercihine bırakamayız, bırakmamalıyız. Bıraktığımızda yarın öbür gün o bizi suçlayacaktır. Bu gideceği okul, seçeceği arkadaş ortamı ya da böyle hayati konular, tüm bunlarda varlığımızı en iyi şekilde göstermemiz gerekir.
1: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ
0: Ben
1: olun, var
0: teşekkür
1: olun.
0: ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.

enzelallahu bi kavmin azaben. Allah bir kavme, bir millete, bir topluluğa bir azap indirdiği zaman, semavi, arazi, afetler, felaketler, cezalar, belalar, azaplar indirdiği zaman, asabel azabu men kâne fihim. Bu kavmin içinde kim varsa hepsine birden bu azap umumi isabet eder. Küçük olsun, büyük olsun, salih olsun, fasık olsun, mümin olsun, kafir olsun, hepsi bu azaba maruz kalır umumi olarak. Sümme bu isu ala a'malihim. Sonra amellerine, niyetlerine, ruh yapılarına, liyakatlarına göre sorunurlar. Yarın ruzu mahşerde müminse mümin olarak, günahkarsa günahkar olarak, abid sahid ise abid sahid olarak değerlendirilirler ahirette. Ama burada azaba salih olanı, abid olanı da maruz kalır. Hepsi, hepsi birden maruz kalır. Muhterem kardeşlerim, hüküm umumiyete, ekseriyete göredir. Ekseriyet bozuldu mu ceza ve bela tahakkuk eder. İyiler ahirette ayrılır. Buradan ben şu sonucu çıkartıyorum ki, bir beldenin ahalisi olan müminler, oranın ekseriyetinin fasıkların eline geçmesine asla razı olmamalı. Asla fırsat vermemeli, asla o şartları oluşturmaya bırakmamalı toplumu. Suh ve salah ve ibadet ve taat ve takva hakim olmalı bir beldede. Bu beldede günahların işlenmesine göz yummamalı. Neme lazım dememeli. Bu da zaten bildiğiniz gibi bir vazifedir, farzdır müminlerin boynuna. Emri maruf, nehyi münker vazifesi derler buna. Müminin vazifesi iyi olan şeyi emretmek, yaptırmak için gücünü, imkanını, forsunu, mevkiini, makamını, parasını, pulunu, her türlü imkanını kullanmak, nehyi münker, ilim artsın diye ilmi desteklemeli. Takva ehli insanlar çoğalsın diye gayret etmeli. Fıskı fücur artmasın diye uğraşmalı. Cemiyetin nabzını elinde tutmalı, ateş yükselince ilaç vermeli. Müminin toplumla ilgisi. Neden? Çünkü bu tedaviyi yapmazsa hepsi birden helak olurlar. Bu neye benziyor? Vücudun bir uzvu hastalandı mı, galip gelirse vücuda, sağlam uzuvlarla beraber vücut yok olur. Ölür adam. Yani sadece kalbi rahatsızdır, adaleleri sağlamdır, midesi iyidir, beyni iyidir ama gider. Onun için Müslümanları bir vücuda benzetiyor Peygamber Efendimiz. Bir vücut gibidir Müslümanlar. Biz de ona benzetebiliriz. Bir gemiye benzetiyor toplumu Peygamber Efendimiz. Alt katta otursalar, üst kattan su almak zor geldiği için alt katı delip suyu kestirmeden alalım deseler olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Gemi batar ya. Aşağıdan delinir mi? Gemi batar. Gemi batınca herkes helak olur. Gemi battı mı içindeki herkes helak olur. Onun için mühim olan toplum, cemiyet gemisini batırmamaktır. Batmaması için de Müslümanın sosyal hizmetlere çok gayretli ve dikkatli olması gerekiyor. Müslümanın pasif olmaması gerekiyor. Cemiyetten kaçmaması, cemiyet kaçkını, içine kapalı, dağa çekilmiş, mağarada ibadet eden insan olmaması, aksine cemiyetin içine girip orada nizamı, ahlakı, adabı, temizliği, güzelliği sağlayacak faaliyetlerde, yeni tabirle etkinliklerde bulunması gerekiyor. Bu kendisinin de menfaatine, çoluk çocuğunun da menfaatine, torunlarının da menfaatine, çevresinin de menfaatine, dünyasının da ahiretinde faydasınadır. Onun için Müslümanların bu hakikati çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani elhamdülillah.

Elhamdülillah bizim kardeşlerimiz şuurlu Müslümanlardır. Bizim kardeşlerimiz öyle başkası gibi düşünmez. Belki bazı insanlar vardır avamdan. Müslümanlığı sadece Ramazan'da oruç, efendim ezan okunduğu zaman namaz kılmak, zekat vermek vakti geldiği zaman, bu tarzda anlayanlar olabilir ama bizim kardeşlerimiz genellikle, umumiyetle münevver insanlar, biliyorlar ki Müslümanın yapması gereken vazifelerin hepsi ibadettir. Namaz da ibadettir, sosyal hizmetler de ibadettir. İlimle, irfanla, terbiyeyle meşgul olmak da ibadettir. İnsanlara faydalı olacak işler yapmak da ibadettir. Yani vazife Allah rızası için yapılıyorsa, faydası Müslümanlara yönelecek bir işse o zaman faydalıdır ama bir vazife Allah'ın bir farzını iptal etmez. Efendim benim vazifem var, var ama namazı kılacaksın. Efendim ben çok mühim bir görevdeyim. Olsun, zekatını vereceksin, orucunu tutacaksın. Yani ben görevdeyim diye, Müslümanlara hizmet etmek sevap diye, faydalı diye farzları çiğneyemeyiz. Cuma namazına gelmiyor, beş vakit namazı kılmıyor, kalbim temiz diyor, efendim sosyal hizmet yapıyorum diyor. Sosyal hizmet yaptığın için sevap alırsın, farzları dinlemediğin için, niyetin bozuk olduğundan da cezanı çekersin, belanı da bulursun belki. Onun için yapacaksan bir şeyi her bakımdan doğru düzgün yap. Yani farzları birbirlerine rakip çıkartma. Allah'ın bir sevabını öteki sevabının karşısına rekabet. Şöyle bakalım, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun? İkisini de seviyorum. Yani illa birisini harcamak mı lazım? İkisini sevmek mümkün değil mi? Mümkün. Allah'ın emirlerinin hepsini yapmak mümkün değil mi? Mümkün. Zaten asıl Müslümanlık Allah'ın emirlerinin hepsini yapmakta. Yarısını yapar, yarısını yapmazsa ne olur? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Allah'ın kelamının, kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da o Allah'ın ayeti değil mi? Bu Allah'ın ayeti de şu Allah'ın ayeti değil mi? Hepsine uyacak. E mümkün mü hepsine uymak? Bir sürü görevimiz var. E tabii olacak tabii. Yaşayan insanın bir sürü faaliyetleri var. Elbette çeşitli şeyler var. Sen zaten Müslüman olmasan bir sürü iş yapmıyor musun hayatta? Bir taraftan ticaret yapıyorsun, bir taraftan ev işleriyle meşgulsün, bir taraftan çevrenle münasebetlerin var, bir taraftan eğleniyorsun, bir taraftan spor yapıyorsun. Çeşitlilik zaten hayatın kendisi içinde var. Aslında Müslümanlıkta tek bir şey var. Yaptığın her şeyi Allah rızası için yapmak. O kadar. Tamam, hayatı sür, hayati faaliyetlerini devam ettir, hiçbirini ihmal etme ama İslamca yap yaptığın her işi. Ticaret yapabilir miyim? Tabii yaparsın. Yapamam, Müslümanca ticaret yap. Adam aldatma, hile yapma. Efendim bilmem, eğlenebilir miyim? Tabii, eğlen meşru bir şekilde. Peygamber Efendimiz'in zamanında misalleri var. Meşru ölçüler içinde her şeyi yapabilirsin. Evlenebilir miyim? Evlen tabii. Evlilikten kaçma. Peygamber Efendimiz o hayırlı olsaydı o evlenmezdi. Hepsi var. Sonra o evlenmesin, bu evlenmesin ne olur? Bir nesil sonra insan nesli yeryüzünden kaybolur. İnsan kalmaz yeryüzünde, otlar kalır. Her tarafı ot basar. Yani bu dünyanın ziyneti insanladır. İnsan eşrefi mahlukattır. Onun üremesi lazım, çoğalması lazım. O zaman da evlilik lazım. Evlilikten normal. Ayıp değil mi hocam? Hayır. Ayıp değil, gayet normal. Su içince seni birisi ayıplıyor mu? Avuu, şuna bak, bir bardak su almış, şıkır şıkır içiyor. Ne var bunda işte? Su, normal hayatın normal bir faaliyeti. Yemek yiyince seni kimse ayıplıyor mu? Uyuyunca kızıyorlar mı sana? Uyumak da lazım diye uyunuyor. O halde evlenmek de lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftar edeceğim. Yani iyi insanlar çok oldukça Peygamber Efendimiz memnun oluyor. Hepsi de mütedeyyin olsa, hepsi bir güzel hizmette olsa, hepsi sana sevap kazandırsa. Onun için en güzel yol İslam'dır. Çünkü hayatı reddetmiyor, hayatın akışına ters gitmiyor. Hayatı yaratan, yeri göğü yaratan Rabbül Alemin, yerin göğün akışına uygun emirleri bize emretmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam nimetine hamdolsun. Başka hiçbir yerde yok. Bizim kardeşimiz bir tanesi Amerika'ya gitmiş, efendim helal et, haram et meselesi konuşulurken, işte domuz eti haram, sığır eti helal. Yok demiş.
Öyle bir şey yok.

Yanlış biliyorsunuz, eksik biliyorsunuz. Tezkiye yapılmayınca sığır eti de koyun eti de haram olur. Aa demişler, tezkiye ne demek? Bilmiyorlar, sormuşlar. Biz sanıyorduk sadece domuz eti haram. Tezkiye ne demek? Tezkiye, hayvanı kesmek, kanını akıtmak. Şaşırmış adamlar, Amerikalılar. Allah Allah, dininiz böyle mi diyor? Evet böyle diyor. Yahu demişler, en son bizim bulduğumuza göre hayvan kesilip de kanı akıtılmazsa kan damarlarda bozulmaya başlıyor, etin kalitesi bozuluyor. Et, zehirli et olmaya başlıyor. Ne güzel dininiz demişler, hayran olmuşlar. Bunu bizim dinimiz ta evvelden beri söylüyordu. Kan akacak, kurbanın kafasını birden fırt diye uçurmayacaksın. Yani baltayla kelle kesilmiyor. Nasıl kesiliyor? Damarları kesiliyor. Hayvan kıpırdadıkça kanı tamamen boşalıyor. Et ondan sonra sağlam bir et oluyor. Çünkü kan en çabuk bozulan şeydir, maddedir. Kan dışarıda birazcık durdu mu belki sütle yarışırlar. Süt mü daha çabuk bozulur, kan mı çabuk bozulur? İkisi de çabuk bozulur. Çünkü çok kıymetli malzeme olduğundan hemen mikroplar faaliyete geçerler. Başlarlar şeye, ifsad etmeye yani. Hemen derhal zehir haline gelir. Onun için İslam'ın her emri güzel. İlim arkadan geliyor. Fransız Bilimler Akademisi'nden bir profesör incelemiş Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a göre ilim, müsbet ilim nasıldır diye. Bakmış ötekiler karışık, bozuk, gayri ilmi şeyler var. Bakmış İslam'ın her hakikati güzel. Hem de ilmi hakikatler bulunmazdan önce Kur'an-ı Kerim'de yazılı. İlimden evvel söylemiş hakikatleri. O zaman Müslüman olmuş. İşte muhterem kardeşlerim, bu sözleri nereden açtık? Bir kavme azap umumi gelir, efendim, sonra iyiler ahirette ayrılır. Bu dünyadayken iyilerin iyiliği koruması lazım, kötülüğün yayılmasına fırsat vermemesi lazım dedik. Tabi buradan da onun için gözümüzü açmamız, çalışmamız lazım. Bu kadar arif olana yeter. İzen sarafte min salatil magribi fekul. Allahümme ecirni minen nar seb'a merrat fe inneke izâ fealte zâlike sümme mütte fi leyletike kütübeleke civarum minha ve izâ salleyte subha fekul kezâlike fe inneke immütte min yevmike kütübeleke civarum minha. Müslim rivayet etmiş, efendim, İmam Müslim rivayet etmiş büyük hadis alimi bu ikinci hadisi şerifi. Şimdi onun izahına geçiyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İzen sarafte min saratil mağribi. Mağrib akşam demek. Akşam namazından çıktığın zaman, yani akşam namazını kıldın, bitirdin. Fekul de ki, Allahümme ecirni minennar seb'a merrat. 7 defa Allahümme ecirni minennar de. Ne demek bu? Ya Rabbi, sen beni cehennemden uzak eyle. Cehennemden koru, kurtar, cehenneme düşürme demek. 7 defa bunu de. Fe inneke, çünkü sen bunun dediğin zaman, izâ fealte zâlike, namazdan sonra böyle söylediğin zaman, sümme mütte fî leyletike, o gece ölürsen, kader, ömrün o kadarmış, o gece ölürsen, akşam bunu söyledin, o gece ölürsen, kütübedeke civarun minha, ondan azatlık, ondan korunma yazılır sana. Cehenneme düşmezsin yani. Sen 7 defa, Ya Rabbi sen beni cehennemden koru dedin ya, ondan korunursun. Bu sözü söylediğin için o gece ölürsen cehenneme düşmezsin, cehennemlik olmazsın, cehennemden kurtuluş nasip olur. Eğer İzâ salleyte subha, sabah namazı kıldığın zaman fekul, o zaman da söyle kezalik, yani Allahümme ecirni minenler diye 7 defa gene söyle. O gün ölürsen fe inneke immütte miyevneke, o gündüz ölürsen o zaman cehennemden azatlık beratı gene yazılır, cehenneme düşmezsin. Bu sözü söylüyoruz biz elhamdülillah. Efendim, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar, Allahümme ecirna minennar diye 7 defa sabah akşam söylüyoruz. Siz de defterinize yazın, hatırınıza kalsın.
Bu neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Allah duaları kabul edicidir.

sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum. Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mubarakil ahabbi ileyk, allazi iza du'ite bihi ecebt, ve iza su'ilte bihi a'tayt, ve iza surhimte bihi rahimt, ve iza sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allah'ım, اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz. Çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna el cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime ev uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal sarireti hayran min alaniyeti وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal,

0: aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Yaşlılık çok çok önemli. Yaşlılıkta kemikler eriyor. İster istemez eriyor. Özellikle bayanlar, erkekler de eriyor ama bayanlar daha çok kemik erimesine muzdaripler. Bayanlar da özellikle menopoza girdikten sonra başlıyor. Adetten kesildikten sonra hormonal kesilmenin akabinde bu başlıyor. Biz buna postmenopozal diyoruz. Yani menopoz sonrası meydana gelen kemik erimesi. Bazı insanlarda çok dramatik ve hızlı seyrediyor. Bazılarında yavaş seyrediyor ama en çok neyle ilgili biliyor musunuz? Yani gençliğinde kalsiyum depolarını doldurmuşsa bu insanın erimesi daha zayıf oluyor. Ki eğer beslenmesine de dikkat ediyorsa, hala yaşlılığında kalsiyum almaya da devam ediyorsa ve hareket de varsa, aktivite de varsa gerçekten osteoporoz daha zayıf, daha böyle rahatsız etmeyecek düzeyde seyrediyor. Yani ama onun ötesinde çok ciddi problemler var. Yani yaşlanınca kemikler zaten eriyor. Yani bu bir doğal seyir. Zaten eriyor. Ama şimdi bu erimedeki derece çok önemli. Eğer belli bir standardın üzerinde erimeye başlarsa en küçük bir travmada, küçük bir sekmede, düşmede, ayak burkulmasında muhakkak kırılmalarla yüz yüze geliyoruz. Bu da insanın hayatının sakatlanmasına sebeptir. Yani insan normal hayatını, yaşamını sürdüremez hale geliyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yapay zekada hız mı, yavaşlama mı? Uzmanlardan denge önerisi. Yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması yönündeki çağrılar tartışılırken, teknolojik ilerleme ile güvenlik ve toplumsal hazırlık arasında dengeli bir yaklaşım gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zeka çalışmalarının tamamen durdurulmasının doğru olmadığı da belirtilirken, gelişimin hızına devletlerin ve toplumların aynı ölçüde hazırlanmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle kamu politikaları, hukuk, eğitim ve iş gücü gibi alanlarda yeni döneme uyum sağlayacak düzenleme ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka çağında hızla güvenlik, inovasyonla regülasyon, rekabetle işbirliği ve teknolojik gelişme ile toplumsal hazırlık arasında denge kurulması gerektiği öne çıkıyor. Bu süreçte özel sektörün inovasyon gücünün korunması, devletlerin ise kamu yararı ve güvenliği gözeten çerçeveyi oluşturması önem taşıyor. Yapay zekanın kontrolsüz biçimde geliştirilmesi kadar aşırı katı kurallarla teknolojik ilerlemenin önünün kesilmesinin de risk taşıdığı değerlendiriliyor. Öte yandan yapay zekanın gelişiminde etik ilkelerin teknolojik ilerlemenin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulanıyor. Yapay zekanın geleceğinin yalnızca teknoloji şirketleri ve bilim insanları tarafından şekillendirilmemesi, karar vericiler, toplum ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zekanın insan ve toplum yararını gözeten bir anlayışla gelişebilmesi için farklı paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve diyalog mekanizması kurulması gerekiyor. Kabe'de sağanak yağış, Mescid-i Haram'daki şiddetli yağmura rağmen cemaat saf tuttu. Mekke mükerremede etkili olan şiddetli yağış altında Mescid-i Haram'da kılınan akşam namazı izleyenleri duygulandıran manevi görüntülere sahne oldu. Sağanak yağmura ve ıslanan zeminlere aldırış etmeyen binlerce mümin Kabe-i Muazzama etrafında omuz omuza saf tuttu. Türk dünyasında kimlikli seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında kimlikli seyahat dönemi için çalışma başlatılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'den bu yana uygulanan modelin diğer ülkelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni nesil kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak tanınması ve sınır sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul, Bakü, Astana, Taşkent ve Bişkek havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi vatandaşlara özel pasaport kontrol noktalarının oluşturulması da değerlendirilirken uygulamanın turizm, ticaret ve eğitim amaçlı seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek ile devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akra Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde yer alan manipülasyonla ilgili içeriklere göz atacağız. Manipülasyon en basit ifadeyle bir kişinin veya grubun başkalarını kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi ve kontrol etmesidir. Bu süreç çoğunlukla açıkça değil, örtülü yollarla, mesela çarpıtılmış bilgiler, eksik anlatımlar ya da zihinsel oyunlar üzerinden gerçekleşir. Günlük hayatımızda medyadan iş yerine, sosyal ilişkilerden siyasete kadar pek çok alanda manipülasyonun etkisiyle karşılaşırız. Bu nedenle manipülasyonun farklı türlerini ve sonuçlarını anlamak, bilinçli, sağlıklı ve

Bir kararlar almak için hayati öneme sahiptir. Manipülasyonun farklı biçimleri var ve her biri toplumsal ya da bireysel düzeyde çeşitli sonuçlara yol açabilir. Şimdi bu türlere ve somut örneklerine göz atalım. Medya manipülasyonu, bir haber kanalının olayları taraflı yansıtması ya da olayın sadece belli bir yönüyle ön plana çıkartılması örnek olarak gösterilebilir. Araştırmalar, medya başlıklarının kamuoyu algısını ciddi biçimde etkilediğini göstermektedir. Yönetici manipülasyonu. Bir şirket yöneticisinin takım çalışması çok önemli diyerek çalışanlarını motive etmesi, ancak yıl sonunda ödülleri sadece bireysel performansa göre dağıtması, ekip ruhunu zedeler ve çalışanlar arasında güvensizlik oluşturur. Sosyal medyada algı yönetimi. Bir sosyal medyatörün sponsorlu bir ürünü kendi deneyimim diye tanıtması, takipçilerin gerçek bir tavsiye aldığını sanmasına sebep olabilir. Özellikle kendi başlarına satın alma kararının başlarında olan kesimlerde bu tür manipülasyonlar sosyal kanıt etkisiyle hızlıca yayılabilir. Siyasi manipülasyon. Siyasetçilerin kendi çıkarlarını toplumun iyiliği diye sunması, örneğin bir yasa teklifinin kamu yararı için olduğu iddiasıyla özel bir gruba avantaj sağlaması, adalet duygusunun ve sosyal uyumun zedelenmesine yol açar. Manipülasyon yalnızca bireysel kararları değil, toplumların düşünme biçimini, ilişkilerin niteliğini ve özgür iradeyi de doğrudan etkileyen görünmez bir güçtür. Manipüle edilen kişi farkında olmadan kendi değerleriyle çelişen tercihler yapabilir. Bu durum zamanla toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir ve sağlıklı düşünme ortamını zedeler. Manipülasyona karşı bağışıklık geliştirmekse tek seferlik bir farkındalıkla değil, düşünsel netlik, duygusal denge ve davranışsal becerilerin birlikte güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu süreç adım adım inşa edilen bir zihinsel dayanıklılık yolculuğudur. Şimdi bu yolculuğu her aşamada somut örnekler ve bilimsel dayanaklarla birlikte ele alalım. Birincisi, entelektüel alçak gönüllülük geliştirmek. Bildiğim tek şey, aslında hiçbir şeyi bilmediğimdir sözü, entelektüel tevazunun temelini oluşturur. Sokrates'in diyaloglarında sürekli emin misin sorusunu sorması, insanların ön yargılarını ve bilgi sınırlarını fark etmelerini sağlar. Modern felsefede de entelektüel tevazu, sağlıklı düşünmenin anahtarı olarak görülmektedir. İş toplantısında veya sosyal bir tartışmada savunduğunuz görüşün gerçekten sağlam dayanaklara mı yoksa alışkanlıklara mı dayandığını sorgulayın. İkincisi, adil ve makul olmayı öğrenmek. Karşı tarafın haklarını ve ihtiyaçlarını kendi çıkarlarımız kadar önemseyebilmek. Örneğin bir yöneticinin tüm ekibe eşit fırsat tanıması, bir gazetenin farklı görüşleri dengeli biçimde aktarması adil davranışın göstergesidir. Makul olmaksa yeni bilgi geldiğinde fikirlerimizi gözden geçirebilmek demektir. Örneğin bir haberi okuduktan sonra farklı kaynaklardan doğrulama yapmak. Üçüncüsü, düşünce ve duygular üzerinde kontrol kurmak. Analitik düşünme becerisiyle hissettiğimiz duyguların altında yatan düşünceleri sorgulamak. Bana haksızlık yapıldı diye öfkelendiğinizde önce olayın tüm boyutlarını inceleyin, başka bir bakış açısı olabilir mi diye sorun. Dördüncüsü, sürü psikolojisine direnmek. Psikoloji araştırmalarında sürü psikolojisi bireylerin çoğunluğun görüşüne sorgulamadan katılma eğilimini açıklayan bir kavram. Özellikle sosyal medya ve toplumsal olaylarda insanlar çoğunluğun tepkisine uyarak kendi düşüncelerini geri planda bırakabilir. Bu durum etnosentrizm ve grup yanlılığına yol açar. Çoğunluğun görüşüne körü körüne katılmak yerine bağımsız düşünmeyi teşvik etmek. Sosyal medyada popüler bir görüşü paylaşmadan önce bu gerçekten doğru mu diye sorgulamak gerekir. Günlük yaşamda karşılaştığımız bilgi ve etkileşimler çoğu zaman farkında olmadan düşüncelerimizi ve kararlarımızı etkileyebilir. Sosyal medya paylaşımlarından haber başlıklarına, iş hayatındaki toplantılardan günlük sohbetlere kadar birçok durumda manipülasyon ve yönlendirmelere maruz kalabiliriz.
Zihnimizi bu etkilere karşı korumak, sadece bireysel farkındalık gerektiren bir konu değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve adaletin güçlenmesi için de hayati bir adımdır. Manipülasyona karşı zihinsel bağışıklık kazanmak, tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak gibi düzenli ve bilinçli pratiklerle geliştirilebilecek bir beceridir. İşte her gün uygulanabilecek somut egzersizler. Haberleri farklı kaynaklardan doğrulama. Herhangi bir güncel gelişmeyi en az iki farklı haber kaynağından okuyun. Farklı bakış açılarını not alın ve aradaki çelişkileri sorgulayın. Tartışmalarda yanılıyor olabilir miyim diye sorun. Günlük düşünce günlüğü tutun. Sosyal medyada bilgi paylaşmadan önce kontrol edin. Kaynağını ve doğruluğunu araştırın. Özellikle viral olan haberlerde ekstra dikkat gösterin. Grup içinde bağımsız fikir beyan etme bir başka egzersiz ve öneri. Toplantı veya grup sohbetlerinde çoğunluğun görüşüne katılmadan önce kendi düşüncenizi açıkça ifade edin. Gerekirse ben farklı düşünüyorum çünkü diyerek gerekçenizi sunun. Empati ve perspektif egzersizi. Her gün bir olay veya haber hakkında farklı bir kişinin bakış açısını hayal edin. O olsaydım ne hissederdim sorusunu kendinize sorun. Manipülasyona karşı dirençli olmak, yalnızca bireysel bir başarı değil, daha adil, açık ve bilinçli bir toplumun inşası için de gerekli. Bilgimizi sorgulamak, adil ve makul olmak, duygularımızı ve düşüncelerimizi disipline etmek, çoğunluğun etkisine direnmek ve pratik egzersizlerle zihinsel bağışıklığımızı güçlendirmek, hem özel ilişkilerimizde hem de toplumsal düzeyde daha güvenli ve bilinçli bir yaşam sürmemizi sağlar. Bilinçli birey, manipülasyona karşı en sağlam kaledir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda manipülasyon türlerine ve bunlara karşı alınabilecek bazı tedbirlere değindik. Ayrıntıları Akremedya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Akram Mercek.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Öyle şey olmaz. Dinin her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya Gonca gül yahut diken. Allah'a hitap ediyor.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler,

Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık başlıyor.
1: Bugünkü programımızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer denir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz belki daralır ama görüş açınız genişler. Yaşlanmak hayatın kaçınılmazı, öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki biz bu süreçte neler yaşıyoruz? Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz ya da yaşlanmaya nasıl hazırlanabiliriz? Bütün bunları değerlendireceğiz bugün programımızda ve stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Oya Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yaşlıları sanırım ihmal edebiliyoruz. Onların da gönlünü almak adına bugün onların derdiyle dertlenmek istiyoruz programımızda. Ve bu yaşlılık sürecini tanımak istiyoruz aslında. Onların neler yaşadığını, neler hissettiğini ve onlar için neler yapabileceğimizi bilmek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak kavram olarak yaşlılık dediğimizde bizim neyi algılamamız gerekiyor? Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz, onunla başlayalım.
2: Yaşlı biz 65 yaş ve sonrasına yaşlı diyoruz kronolojik olarak. Ama yaşlanma ne? Yaşlanma ömür boyu devam eden bir süreç. Biyolojik olarak baktığımızda döllenmeyle başlıyor. Yani çocukluktan ölüme kadar geçen bir süreç yaşlanma, ömür boyu. Yani hepimizi aslında kapsıyor. Belli bir dönemi değil. Ama yaşlılık dönemi 65 yaş ve sonrası için belirtiliyor.
1: Evet. Vaktiyle belki 45-50 yaş civarına biz yaşlı diyorduk. Şimdi siz 65 üzerine yaşlı diyorsunuz. Bu da değişkenlik gösterebiliyor mu zamanla?
2: Tabii değişkenlik gösterebilir. Mesela 1940 ile 50'li yıllarda ömür 50'li yaşlarda bitiyordu. Ama şimdi 80'leri merdiven dayadı. Yani kadınlarda 79, erkeklerde 75'e kadar şimdi istatistikler yaşam ömrünün olduğunu gösteriyor. Yani ömür uzadı. Ömür uzamasıyla beraber haliyle tabii yaşlı kavramında da değişiklikler, yani tespit etme noktasında değişiklikler oldu. Hatta şimdi bunu 65'te aslında erken, bunu 68'e 70'e çekelim diyenler de var.
1: Yaşın tanımını yaptınız. Doğduğumuz andan itibaren, hayata başladığımız andan itibaren.
2: Evet, yaşlanma devam ediyor. Yaşlılık dönemi dediğimizde nasıl insanın çocukluk dönemi var, ergenlik, işte yetişkinlik dönemi var, yaşlılık da bir dönem. 65 yaş ve sonrası. Evet. Yani bu yaşlılık normal bir olgu. Zaten süreç oraya doğru gidiyor. Burada yaşlılık derken biz fiziksel gücün yavaş yavaş azalması, güçsüzlük, halsizlik, artık eski şeylerin yapılamaması, o gücün, o aktifliğin artık bulunamaması, buna bağlı olarak işte fiziksel alanda, sosyal alanda bir takım değişikliklerin olması.
1: Evet, isterseniz o değişikliklere de girelim. Bu yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor?
2: Yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor? Tabii biz belki yaşlanma algısına da girmemiz gerekiyor. Yani yaşlanma algısı da önemli. Yaşlılık derken, yaşlanma derken bizim kafamızda ne şekilleniyor, neler düşünüyoruz, bizim bakışımız nasıl? Çünkü bu algı da bizim yaşlılıktaki hayatımızı, sürecimizi etkiliyor. Mesela hani derler ki yaş yetmiş, iş bitmiş derler. Hani gerçekten öyle midir? Evet, bir doğruluk payı da var. Yani fiziksel anlamda bakıldığında. Evet, o gençlikteki aktiflik, o hareket, o zindelik, canlılık. Tabii yaşlılık da yok. Yani daha bir halsizlik, güçsüzlük. Az önce dediğin gibi fiziksel kayıpların yavaş yavaş çoğalması. Çeşitli hastalıklar. Çünkü yaşlılık hastalıkların çok fazla görüldüğü bir dönem.
1: Evet.
2: Hani özellikle kalp hastalıkları, diyabet, osteoporoz, beyin damar hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, bunlar yaşlılarda çok fazla görülüyor. Evet, fiziksel anlamda öyle ama gerçekten yaş 70 olunca iş bitiyor mu? Hayır, öyle de değil aslında.
1: Dolayısıyla algımıza göre de değişmiş
2: yani,
1: oluyor.
2: Tabii tabii. Yani şimdi yaşlılığı nasıl değerlendiriyoruz? Hem öğreniyoruz, hem yaşlılarla ilişkimiz nasıl? İletişimimiz nasıl? Biraz bunlar da, o yaşadığımız şeyler de bizim o algımızı şekillendiriyor. Öğrendiğimiz şeyler de, farkındalıklar da algılarımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla nasıl bakıyoruz yaşlılığa? Olumlu mu bakıyoruz, olumsuz mu nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Daha dar bir kapsamda mı, daha geniş bir kapsamda mı değerlendiriyoruz? Bunlar önemli. Yani çünkü yaşlılığa olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma, bunları tırnak işareti.

0: Bunu söylüyorum. Başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde
1: etkiliyor.
0: Etkiliyor. Evet, olumlu bir şekilde etkiliyor.
1: Gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü gençlikte kazanılan ihtiyarlıkta imdada yetişir diye çok güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Ve yaşlılık da bilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Daha erken dönemlerde başlıyor. Evet, anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli. Bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı. Ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Yani gençlikte insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Şimdi mesela yaşlanma süreçleri dediniz. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Yani böyle bir şeyi var. Tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi. Eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa ne oluyor? Gün geçtikçe o huylar daha da kökleşiyor insanda.
1: Kemikleşiyor.
0: Tabii kemikleşiyor. Daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz olumsuz o değerlendirmeler, hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler, şeyler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa, yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, o güzel muhakeme, sağlam muhakeme şeklinde başkalarıyla çok güzel ilişkiler
1: açığa çıkmış olacak. Yaşlılık korkulacak bir özellik değil. Tam tersine vaktiyle yaptığınız güzel yatırımların açığa çıktığı bir dönem.
0: Bu normal bir olgu zaten yaşlılık. Yani süreç oraya kadar gidiyor. Tabii kimin ne kadar yaşayacağını elbette Allah bilir. Ama süreç öyle. Biz bundan kaçınamayız. Yani yaşlılık mutlaka olacak. Bizim burada yapmamız gereken, yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Yani yaşlılığa hazırlık yaşlılıkta başlamaz. Çocuklukta başlar, daha önceden başlar, gençlikte başlar. Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Yani şimdi son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak, hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak, yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım gençlikte başlıyor.
1: Evet. Bedenimize yaptığımız, sağlık için yaptığımız yatırımlar gibi manevi yönümüze, sosyal yönümüze ya da becerilerimize yapacağımız yatırımlar da bizim için önemli.
0: Tabii önemli. Mesela işte fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme, doğal beslenme çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme ileride az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları. Duygusal, psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla evet, hani

0: Az önce ne dedik? Evet, sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Mesela yürüyüş çok önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor.
1: Evde olmayı.
0: Evet, yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor.
1: Mecbur kalıyor yani.
0: Yani evet, evet. Çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, şu, bu. Tabii kendini oyalıyor. O işte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç.
1: Biz çoğunlukla çocukları aman televizyondan uzak tutun diye programlar yapıyoruz. Uzmanlar hep söylüyor. Aslında yaşlılar da maalesef televizyona çünkü başka
0: yapacaklar. Aktif kılmak lazım. Yani aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş. Hani kendi içinde kalmış. Çok insanlarla irtibat kurmamış. Pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş. Çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış, gidip gelmemiş, böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Yani bu da gençlikte kazanılan bir şey.
1: Evet. Aslında bu belki de ülkelere göre değişiyor olabilir. Ülkemizde evet daha çok eve çekiliniyor kendi iç kabuğuna belki ama yurt dışında
0: tabii,
1: duyuyoruz.
0: Tabii, tabii.
1: Mesela 65 yaş üstü bir markette çalışabiliyor. Hem
0: evet,
1: vücudun dinamik kalması için belki bu önemli, hem de sosyal hayatta bir yer edinmek adına.
0: Şimdi Türkiye'de de bu söylemler var. Yani biraz mesela emeklilik yaşının biraz daha esnetilmesi, hani neden insanların o gerçekleştiremediği, tamamlayamadığı şeylere de zaman ayırması açısından, emeklilik sonrası tekrardan istihdam, yaşlıların çalıştırılması, topluma kazandırılması, aktif bir şekilde rol alması, bunlar da konuşulan şeyler. Bu konuda çeşitli şeyler yapılıyor. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Yani hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması önemli.
1: Birbirini tetikleyen unsur mu? Fiziksel rahatsızlık morali düşürüyor, daha çok yine içine kapanıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii, hepsi aslında iç içe. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi hepsi aslında iç içe. Birini harekete geçirdiğiniz zaman ötekiler de bundan bir şekilde şu ya da bu ölçüde etkileniyorlar. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli, bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, topluma hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne alıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü.
1: Evet.
0: Yani işte şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlılarımıza, yani duyuyoruz da, işte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet, tamam, dua etsin. Bu güzel yani.
1: Ama ihtiyacımız var ama
0: dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar. Evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Bunlar da bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
1: İşe yarar hissettiği zaman hem daha mutlu olacak, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklı
0: evet,
1: olmuş
0: evet,
1: olacak.
0: Evet, bu önemli. İşe yarar olma. Hani az önce yaşlanma algısından bahsederken hani kişide işte işe yaramazlık dönemi, çöküş dönemi, başkalarına muhtaç olma, atılma.

0: kalma, özellikle yoğun bir çalışma hayatı olmuşsa, emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da ani çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi artabiliyor. Yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor.
1: Peki sizin genel olarak gözleminiz nasıldır? Ülkemizde vaktiyle mi daha fazlaydı yaşlılığın getirdiği sorunlar, bunalımlar, yoksa günümüzde mi daha fazla?
0: Yani bu kişinin algısına göre de değişebilir. Çünkü şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı. Gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar vardı. Belki biraz daha eve kapandılar. Gidip gelme. Ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırma.
1: Evet.
0: Hani kültür olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın. Kurslara katılsın. Ziyaretler yapsın. Yürüyüş yapsın. Hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var.
1: Kişiler elbette ürettiği kadar kendini değerli hissediyor. Belki dediğiniz gibi bağ bahçe vardı. Aynı zamanda evde de bir takım şeyler üretilebiliyordu. Örgü gibi ya da nakış gibi. Şimdi bunların tamamından, el becerilerinden uzak kaldığımız için gençlikte bilmeyince yaşlılıkta hiç yapamıyoruz. Öğrenemiyoruz. Belki bunlara da yatırım yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunlar çok güzel. Şunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı ve kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. Tabii karmaşalar da olabiliyor, sıkıntılar, gelgitler de olabiliyor bu dönemde. Ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye. Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor. Zamanını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zindelik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var. Duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak ekonomik açıdan da bir katkı sağlayarak. Tabii orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, işte çeşitli eğitimlere gitme. Bunlar da önemli. Bu konuda da ülkemizde bir takım çalışmalar var. Daha da iyileşir inşallah. Güzelleşir inşallah.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Yaşlanmayı ve yaşlılarımızı konuşuyoruz. Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Yaşlılık süreciyle ilgili tanımlamaları yaptınız Oya'nın birinci bölümde ve neler yapılabilir, bu sürece nasıl hazırlanabiliriz, bunun üzerinde durduk. İsterseniz şimdi de o yaşlıların çevresindeki insanlara düşen görevler nelerdir, biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Söz sizde, lütfen, buyurun.
0: Yaşlı olarak düşen görevler, mesela çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığımızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı, çekirdek aileler fazlalaştı. Tabii büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var, yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Yani onların işte, çünkü rahat hareket etmek istiyorlar. Bir başkasının evinde, bir başka yerde. Rahatsız da olabiliyorlar. Özgür davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilirsiniz? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefonla, hani bir uzaklık olduğunda, ama gidip gelerek, ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok

0: önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Yani bir felç ya da bir Alzheimer'da mesela. Orada bir bakım desteği gerekebiliyor. Bunlar da önemli. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli. Kültürel bir aktarım.
1: İki taraf için de önemli.
0: İki taraf
1: aslında.
0: İçin de çok önemli. Yani birisi zaten veriyor. Ötekisi de alıyor. İki taraflı bir alışveriş söz konusu. Hem bilgi alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Dolayısıyla anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir takım şeyleri illa dille ifade etmeye gerek yok. Konuşmaya, nasihat etmeye gerek yok. Zaten göstermek çok daha etkili. Örnek olmak çok daha etkili. Bu noktada örnek olarak da aslında çocuklarına çok güzel mesajlar vermiş oluyorlar. O yaşların sohbet ettiği ortamlar, o geçmişten o kazandığı tecrübeler, o bilgiler, o hayata bakışları, bunları çocuk duyduğu zaman, şimdi duyan çocuk da duymayan çocuk elbette bir değil. Bunlar önemli. Yani çocukların zihninde ve gönlünde yaşlarla alakalı güzel hatıraların olması lazım. Bunun için de herkes uğraşacak. Belki özelde orta yaş uğraşacak. Yani anne baba orta yaş dediğimiz.
1: Arada köprü grup, olacak.
0: Evet, arada köprü olacak. Çocuk ve yaşlılar arasında o güzel hatıraların olması yönünde köprü olacak. Hani onların ilgisi, işte merhameti, sevgisi, işte hikaye okuması, masal anlatması, parka götürüp getirmesi, ilgi göstermesi, konuşması. Bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı. Özelde kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Yani ilişkiyi güzel tutmak önemli.
1: Evet. Biraz önce saydığınız bazı olumsuz özellikler var demiştiniz. Yaşlandıkça işte daha tutucu olunabiliyor,
0: evet,
1: daha cimri
0: evet,
1: olunabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla gençlikte eğer bunları terbiye edebilirsek yaşlandığımızda çocuklarla ilişkimiz de daha güzelleşecektir.
0: Tabii tabii, gerçekten öyle. Bazen tabii tam tersini de verebiliyoruz. Değişim önemli. Yeniliklere açık olmak önemli. İnsanı kendini eğitmesi önemli. Zaten eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bunlara açık olmak gerekiyor.
1: Çoğunlukla gençler ben bilirim davasında. Belki onlar da birazcık çaba gösterip büyüklerine danışırlarsa karşılıklı
0: evet.
1: ilişkiler de güzelleşecek.
0: Evet.
1: Ve en azından akıl aldığı için yanlışlardan da korunmuş olacaklar.
0: Evet, tecrübe
1: belki
0: önemli. Tecrübe gerçekten önemli.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54.
1: Oyanım konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Her yaş dönemi Allah ömür verirse bir gün yaşlanacak. Dolayısıyla yaşlılığa nasıl hazırlanmamız gerektiği üzerinde durduk ama burada sizin de bahsedeceğiniz pek çok önemli konu vardı ama maalesef süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz bugün için toparlayalım, neler konuştuk, özetleyelim. Daha sonra tekrar bu konuyla devam edelim inşallah.
0: Tabii tabii. Yani yaşlanmadan bahsettik zaten. Hayat boyu devam eden bir süreç dedik. Ama yaşlılık dönemi de, yaşlı dediğimiz zaman 65 yaş sonrasını ifade ettiğimizi de söyledik. Yaşlanma süreçleri var. Fiziksel, sosyal yaşlanma, psikolojik olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak. Burada da çeşitli şeyler yaşanıyor. Yaşlanma algısından tabii bahsetmiş olduk. Yaşlılığı nasıl algılıyoruz? Bir de en önemlisi de yaşlılığa yaptığımız yatırım. Yani bu çok önemli. Yetişkinlik ve yaşlılık aslında üretkenliğin çok olduğu bir dönem. Çok olduğu bir dönem. Fakat sağlıklı geçiş önemli. Sağlıklı geçiş olması için de o diğer dönemlerin de sağlıklı atlatılması lazım. Oradan kazanç olması lazım ki hani nasıl yaşlılık bilgili için hasat mevsimidir dedik. Yaşlılıkta kazanılanlar ihtiyarlıkta imdada yetişir dedik. Dolayısıyla gençlikte yapılanlarla, gençlikte yapılan yatırımlarla biz sağlıklı bir yaşlılığı kendimiz de oluşturabiliriz.
1: Evet, belki akademik eğitime yaptığımız yatırımın bir benzerini ya da

0: buna benzer bir çabayı manevi yatırım ya da sosyal hayatımıza yatırım yaparak da yaşlılığımızı daha kolaylaştırabiliriz.
1: Tabii.
0: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Psikolog Oya Erdoğan'ı uğurladık değerli dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik ve bugün de büyüklerimizin hürmetli ellerinden öpüyoruz ve huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığı ile ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Bu programımızda mübarek bir hanım sahabeden, müminlerin annelerinden, Sevde binti Zema'dan söz edeceğiz.

Günler savaşın ağırlığıyla yavaş yavaş geçiyor. Geceler uykusuzluğun mahmurluğu ve zikirlerle dolu olarak uzuyor. Resulullah Efendimiz çocuklarının annesi mücadelede ortağı Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yalnız. Sahabe peygamberlerindeki keder izlerini gözetliyor ve bu yalnızlığından endişe duyuyorlar. Evlenmesini istiyorlar. Belki de müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yapacağı bu ikinci evlilikte yalnızlığı unutur diye düşünüyorlar. Ancak içlerinden birisi bu evlilik konusunda onunla konuşmaya cesaret edemiyor. Ta Havle binti Hakim Es-Selim'e bu işe teşebbüs edinceye kadar bu durum sürüyor. Sevde binti Zema, Mekke'de önce Müslüman olanlardandı. Sevde binti Zema, Peygamber Efendimiz'e biat etmişti. Müminlerin annesi Hazreti Hatice öldüğünde Havle binti Hakim Hazreti Peygamber'e koşup şöyle dedi. Ya Resulallah, yanına girince Hatice'nin yokluğunu hissettim. Peygamber, evet, o çocukların anası evinde görüp gözeticisiydi diye cevap verdi. Havle binti Hakim, peki niye evlenmiyorsun dedi. Resulullah, Hatice'den sonra. Kiminle dedi. Havle binti Hakim, Sevde binti Zema sana iman etmiş ve söylediklerine tabi olmuştur. Resulullah git benim hakkımda onlarla konuş dedi. Havle binti Hakim Zema İbni Kays İbni Abdüşşems'in evine gitti ve Sevde'nin yanına girdi. Sevde'ye Allah sana hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musun dedi. Sevde binti Zema nedir o Ümmü Şurayk diye sordu. Havle binti Hakim, Resulullah beni sana dünürlük için gönderdi dedi. Sevde binti Zema kulaklarına inanamadı ve sevindim. Babamın yanına git bunu ona söyle dedi. Havle binti Hakim, Zema İbni Kays'ın yanına gitti. O çok yakışıklı bir zattı. Zema, bu kim dedi. Havle binti Hakim, Ummu Şureyk'tir dedi. Zema İbni Kays, ne var ne yok dedi. Ummu Şureyk, Peygamber Efendimiz beni Sevde'ye dünürlük için gönderdi dedi. Zema İbni Kays, iyi ve şerefli bir eş dedi. Daha sonra tekrar sordu. Arkadaşın ne diyor? Havle binti Hakim, bunu istiyor dedi. Zema İbni Kays, onu benim yanıma çağır dedi. Ummu Şureyk, Sevde binti Zema'yı çağırdı. Babası ona, yavrum, bu arkadaşın Hazreti Muhammed'in onu sana dünürlük için gönderdiğini söylüyor. O iyi bir eştir. Seni ona vermemi ister misin dedi. Sevde binti Zema, evet dedi. Zema İbni Kays, Havle binti Hakim'e onu çağır dedi. Resulullah geldi, Sevde binti Zema, emrini bekliyorum ya Resulallah dedi. Peygamber, seni nikahlamak için kavminden birisini görevlendir dedi. Sevde binti Zema, Hatip İbni Amr İbni Abdüşşems'i görevlendirdi ve o da onu evlendirdi. Resulullah Sevde'ye 400 dirhem mehir verdi. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'den sonra evlendiği ilk hanımdı. Bu peygamberliğin 10. yılı Ramazan ayında ve Mekke'de olmuştur. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'e şöyle demişti. Ya Resulallah, geceleyin arkanda namaz kıldım. Rükuda o kadar uzun kaldım ki kan damlamasından korktuğum için burnumu tuttum. Peygamber onun bu sözüne gülümsedi. Sevde binti Zema saflığa varacak kadar iyi niyetliydi. Müslümanlar Kureyşli esirlerle birlikte Bedir'den döndüklerinde Sevde binti Zema

müminlerin annelerinden ilk gömülen o oldu. Resulullah Ümmü Seleme ile evlendi. Ümmü Seleme, Zeynep binti Huzeyme'nin odasına yerleşti. Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe gelinceye kadar Resulullah'ın evinde bu minval üzere kaldı. Hazreti Ayşe gelince hemen evin birinci mevkiini onun için boşalttı. Onu rahat ettirmek için kendi rahatından fedakarlık yaptı. Resulullah onun yanına çok gelmiyordu. Bunun üzerine Sevde binti Zema, peygamberin kendisini terk edip ayrılmasından korktu ve onun yanındaki yerini kaybetmek istemedi ve ona şöyle dedi. Ya Resulallah, bana ayırdığın gün Ayşe'ye aittir. O gün de onun yanında kalabilirsin. Beni nikahında tut. Ancak kıyamet gününde Allah'ın beni senin zevcen olarak diriltmesini istiyorum. Resulullah bunu kabul etti. Bu konuda Nisa suresi 128. ayet nazil oldu. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla birlikte çıkıp Resulullah'la birlikte veda haccını yaptı. Bir gece Hazreti Peygamber'in hanımları toplanıp şöyle dediler. Ya Resulallah, sana kavuşma bakımından en hızlımız hangimizdir? Resulullah şöyle buyurdu. Kolu en uzun olanınız. Onlar onu ölçmek üzere bir kamış aldılar. Kolu en uzun olan Sevde binti Zema'ydı. Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab zamanında ona bir torba dirhem gönderildi. O, bunlar nedir dedi. Dirhemler dediler. Sevde binti Zema, torbada sanki hurma var gibi dedi. Daha sonra hanım hizmetçisini çağırıp, benim arkamdan dirhem torbasını yetiştir diyerek, torbanın içindekileri Medineli yoksullara dağıttı. Sevde binti Zema, Hazreti Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği esnasında vefat etmiştir. Ayşe binti Ebi Bekir, bundan sonra anladık ki, onun Sevde binti Zema'nın kolunun uzunluğu sadaka vermekten başka bir şey değildi. Yani kol uzunluğu el açıklığıyla yorumlanmıştır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha, onun hareketini devamlı anar ve vefakarlığını şöyle dile getirirdi. Yaşlandığında şöyle demiştir. Ya Resulallah, sana olan nöbetimi Ayşe'ye bağışladım. Mübarek annelerimizden Sevde binti Zema radıyallahu anha, Allah'a kulluğunun ve İslam'a imanının mükafatını ömrünün yaşlı günlerinde dünyadayken Resulullah'ın nikahı altına girerek alan şerefli bir İslam kadını ve müminlerin annesidir.

0: Kıymetli dinleyenler, onun şefaati üzerimize olsun. Bir başka programda bir başka kıymetli sahabenin hayatını anlatmak üzere ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir

Söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Er-Rahman. Yer tanıktır rahmetine, gök tanıktır azametine, taş tanıktır kudretine, dağ tanıktır hikmetine, göz tanıktır keremine, düş tanıktır cennetine. Dünyada farklı ırk ve inanç sistemine mensup 8 milyar insan yaşamakta. Bu kadar insan dünyada ikamet ettikleri sürece rızıklanıyor.

Görüp gözetiliyor. Alemin rızkını veren Allah Teala, yarattığı her bir kulunu görüp gözetiyor, nimet veriyor ve rahmet ediyor. Bu açıdan Rahman ismi sadece ona hastır ve insanlar arasında hiç kullanılmamıştır. Bizler yakınlarımıza, ailemize ve dostlarımıza daha çok şefkatli davranırız. Ama kıymetli olan, yani bize merhametli vasfını kazandıracak olan tüm yaratıklara göstereceğimiz şefkatimizdir. Bizler kudretimizin yettiğine, gücümüzün erdiğince merhamet edebilirsek, Rabbimizin bize şefkati daha fazla olacaktır. Ve O Rahmandır. Yani O, rahmeti hak edene de, etmeyene de merhamet edendir. Muhtaçların ihtiyaçlarını tam manasıyla giderendir. Yarattıklarına karşı son derece merhametli, gerçek manada rahmet edendir. Sevgili Peygamberimiz merhamet sahibiydi ve bize merhameti öğütlüyordu. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyuruyordu. Rahmet Rabbimizin sıfatıdır. Bize düşen o sonsuz rahmetten payımıza düşecek olan nasibi dilemek ve beklemektir. Nasip almak için önce onun yarattıklarının gönlünü almak, yani bir gönle girmek, sonra da Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi öğrenmektir. Hatta kesmemek ve hiç kimseye ümit kestirmemek gerekir. Allah Teala tarafından mahlukata ilk tecelli eden hüküm ve tesir rahmettir. Rahmetin zıddıysa gazaptır. Rahmetin iyice anlaşılması gazapla bilinebilir. İnsanın isyanı neticesinde ikinci derecede tecelli eden Rabbani bir hikmettir gazap. Ya Rahman, bize merhamet ver ki onunla insanlığa deva olalım. Sen bize merhamet et ki iki cihanda şifa bulalım.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa rahmet olarak gönderildi. Ahlakı Kur'an'dı. Allahü Teala'nın eşsiz kelamını ileten ve açıklayandı. Her sözü, fiili sahabeden itibaren kaydedildi, korundu ve nakledildi. Sahih hadisleri ilk kez bir eserde toplayan muhaddis ve alim İmam Buhari.

onlarca ilim yolculuğuna çıktı. Hadis alimlerinin meclislerini ziyaret etti. Binden fazla hocadan ders aldı. Hadisler ve raviler hakkında kendisine başvurulan en önemli alimlerden biri oldu ve hadis konularında hakemlik yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizzat ravilerinden dinleyerek kaydetti.

sahih hadisleri ilk defa bir araya getirdi. Binlerce hadisi kaynaklarıyla, delilleriyle topladı eserine ve dahi yine binlercesini hafızasında tutarak. Hicri 3. asırda 16 yılda tamamladığı El-Camius Sahihini, Sahih-i Buhari'yi miras bırakarak göçtü ebedi aleme. İmam Buhari'nin hayatı. İmam-ı Buhari 13 Şevval 194, yani 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara'da doğdu. Asıl ismi Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Cufi el-Buhari. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden Buhari, ilk olarak annesi tarafından yetiştirilir. Küçükken gözlerinden yaşadığı problem sebebiyle annesi çokça dua eder ve Allah'ın verdiği şifayla tekrar görmeye başlar. Çok güçlü bir zeka ve hafızaya sahip olan Buhari, küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberler ve Arapça öğrenir. 10 yaşına geldiğinde Küttab denilen eğitim kurumlarında bulunur ve Muhammed bin Selam el-Bikendi, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedi gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başlar. Buhari'nin ilim yolculukları. Daha bu yaşlarda 70 bin hadis ezberlemiş olan İmam Buhari, 16 yaşına geldiği zaman hac vazifesi için Mekke'ye gider. Hac sonrası ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalır ve hadis tahsil eder. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Küfe, Mısır, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp birçok hadis toplar. Kendilerinden hadis yazdığı muhaddislerin sayısı 1080'e ulaşır. Bu seyahatlerse tarihe rıhle, yani muhaddislerle görüşmek, hadis öğrenmek, mevcut rivayetleri derlemek ve hadisle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan yolculuklar olarak geçer. Defalarca Bağdat'a giderek Hanbeli mezhebinin imamı muhaddis ve fakih Ahmet bin Hanbel'le görüşüp ondan istifade eder. Henüz 18 yaşındayken İmam Şafii'nin talebelerinden Ebu Bekir Abdullah bin Zübeyr el-Hümeydi'den fıkıh tahsil eder. Geceleri ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edip kabrin başında gecelerin sükunetinde ilk eserlerinden biri olan ve raviler hakkında bilgi veren Et-Tarihul Kebir kitabını yazar. Birçok alimden eğitimlerini aldıktan sonra Mısır'dan Maveraü'n-Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli İslami ilimler alanında dersler verir. Kendisinden 70 binden fazla talebenin hadis dinlediği rivayet edilir. En tanınmış talebeleri ise Firebri, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a Er-Razi, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Salih Cezere, İbni Huzeyme gibi muhaddislerdir. İmam Buhari hadislerle dolu çok geniş bir kütüphaneye sahiptir. Topladığı tüm hadislerin 200 bin olduğunu söylemiştir. Hadisleri hem kaydetmiş hem de hafızasında saklamış bir alim. Yazdığı hadislerin kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır. Bu imtihanda
muhaddisler yüzlerce hadisin senet ve metinlerini karıştırarak Buhari'ye yöneltmişler. Buhari onlara bu hadislerin hiçbirini okuduğu şekliyle bilmediğini belirterek doğru şekillerini aktarmıştır. Hadisleri Sahih-i Buhari'de toplayıp kitaplaştırdı. İmam Buhari'nin hadis ilmine hizmetleriyle tanınan en önemli şahsiyetler arasında gelmesinin sebebi, ilk defa sahih hadisleri bir araya getiren kişi olmasıdır. O, Sahih-i Buhari olarak bilinen El-Camius Sahihini 600 bin hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirmiştir. İbni Huzeyme, şu gök kubbenin altında Resulullah'ın hadislerini Buhari'den daha iyi bilen ve daha iyi ezberlemiş olan birini görmedim, derdi. Hocalarından Humeydi, hadise dair bir meselede muhaddislerinden biriyle anlaşmazlığa düşünce, henüz 18 yaşında bulunan talebesi Buhari'yi hakem tayin etmiştir.

Buhari'nin hadisçiliği. Onun hadis ilminde öncü ve yetkin bir şahsiyet olarak kabul edilmesinin başlıca sebepleri arasında, rivayetlerdeki ince kusurları tespit bilgisine sahip olması, hadisi nakleden raviler arasındaki görüşme şartını dikkate alması ve hadislerden elde ettiği fıkhi görüşlere bab yani konu başlıklarında yer vermesidir. Buhari kitabını öncelik verdiği konulara göre oluşturmuş, daha sonra elindeki hadis malzemelerini bir plan ve disiplin çerçevesinde buralara yerleştirmiştir. Eserinin her bir bölümünü yazmadan önce çok titizlik gösterir, her defasında tüm vücudunu yıkar ve abdest alarak iki rekat namaz kılardı. Birinden hadis yazarken onun ismini, künyesini, nisbesini ve hadisi nasıl öğrendiğini mutlaka sorar, aldığı cevaplara göre eğer o kişiyi yeterli bulursa ondan hadis rivayet ederdi. Buhari'nin yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken elde ettiği rivayet malzemelerini önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği eser üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Bizzat Buhari'nin bütün kitaplarını üçer defa yazdığını söylemesi, onun eserlerini yazdıktan sonra talebelerine okuttuğunu, bu sırada bazı konuları ilave edip bazılarını çıkardığını, daha sonra eserini ikinci ve üçüncü defa aynı şekilde okutup tasih ettiğini göstermektedir. Son günleri. İmam Buhari siyasi bazı problemler sonucunda Buhara'dan ayrılmak zorunda kalır ve memleketi olan Semerkant'a dönmek için yola çıkar. Semerkant'a 3 mil mesafede bulunan Harteng kasabasına gider. Fakat orada hastalanır ve Semerkant'a gidemez. 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi vefat eder. Ertesi gün yani 1 Eylül 870 Cuma günü orada defnedilir. İmam Buhari'nin bazı önemli eserleri şunlardır. 1. El Camius Sahih 2. Et Tarihul Kebir 3. Et Tarihul Evsat 4. Et-Tarihus Sagir 5. Kitab-ı Tufa-i Sagir 6. Kitab-ül Küna 7. El-Edeb-ül Müfret. Bu eser, Buhari'nin ahlak hadislerini ayrıca rivayet ettiği eserdir. İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmektedir.

Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirerek bu alanda öncü olmuştur. Onun muhteşem eseri El-Camius Sahihinin İslam hadis ve ilim geleneğinde üzerine şerh, haşiye, talik türünden binlerce ve en fazla eser yazılmış olması Buhari ve eserinin kıymeti hakkında geriye herhangi bir söz bırakmamaktadır. Allah kendisinden razı olsun.

0: 1446 Agra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna, çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane, güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. As-salatu ve-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İyileme eyyühe'l ikvân, enne eftel kitabı kitabullah. Enne eftel el-hedi, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umur muhtesatüha, ve külle muhtesin bid'ah, ve külle bid'atın dalâle, ve külle dalâle fînâh. Ve bis senede muhtesillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne vekâin. Etedrûne min es-sâbikûn ilâ zillillâhi azze ve celle. Cenab-ı Feyyazlık Hazretleri bizi Resulullah'a olan muhabbetimizi artırsın. Amin. Bunu bize çok sevdirsin. Amin. İnsan bu dünyaya tekemmül için gelmiştir. Bu tekemmül marifet-i ilahiye nispetindedir. Allah'a olan marifeti ne kadarsa insanın tekemmülü o nispetedir. Allah-u Teala'yı bilmenin en güzel yolu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan başka bir yol ile Allah bilinmez. Allah'ı bilmek ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnen-i seniyyesine ittibalı hasıldır. Malumunuzdur ki insan iki nesneden ibarettir. Birisi toprak, madde dediğimiz, et, kemik. Diğeri de ruh dediğimiz. Et, kemik yer mahsulüdür. Yer mahsulüdür. Buna madde diyorlar işte. Yerden hasılan. Toprağın hulasısı. Ruh da melekut aleminin, bu alemin değil, melekut aleminin mahrum. Allah Celle ve Alâ'yı bu ala, bu iki zıttı bu bedende birleştirmiş, şu vücut hazır olmuştur. Aslı toprak olan şu vücut, bakınız ne alemdedir. Görür, duyar, işitir, söyler, görür, birçok şeyleri var işte. Fevkaladetleri. Aylara da gidiyor bugün, yıldızlara da gidiyor. Bu maddenin mahsulü. Bu madde mahsulü olan şu insan, bu ruh ile olduğu müddetçe bu hünerleri yapıyor. Ruh ayrılır ayrılmaz, bu göz ne

görüyor, ne o kulak duyuyor, ne o dil söylüyor, hiçbir hareket yok. Niçin? Asıl olan madde alındı. Asıl olan madde ruh idi. Ruh alınınca bu ceset kıymetsiz kaldı. Hadi toprağa, aslına, gömelim, başka çare. Demek asıl kıymet kafeste değil, kafesin içindeki kuştadır. Binaenaleyh, bu Ramazan çok güzel bir aydır. İşte bu kuşun beslenme ayının bize verdiği şevk, neşe, zevk ile öteki aylara hiç benzemeyiz. En haşerimiz bile bu ayda bir başka alışır. Sofu daha sofu olur. Bu gerek sofuluk şeysi olsun, gerek insanlardaki tekemmül olur. Allah-u Teala'nın bilinmesine, Allah-u Teala ve ma halak cin vel enis illa liya'budun, bana ibadet etsinler diye. Ya'budun ibadet manası değil mi? Ama müfessirler demişler ki liya'budun, beni bilsinler için yarattım ben bu kulları. Kulların yaratılışının sebebi kendisini yaratan Allah-u Celle Vâ'yı bilmek içindir. E neden bileceğiz Allah-u Teala'yı görmüyoruz ki? İşte eseri var bak. Eserden müessire intikal var. Şimdi hangi bir eşyayı görürsek görelim, bu eşyayı yapanı ararız. Bunu kim yaptı deriz. Şu lafa görüyoruz, kimin yazısı? Kim yazmış bu yazıyı? Bir eser görüyoruz, kim yapmış bunu diyoruz. Bir arama sormamız var. Bu dünyadaki bu insanları görüyoruz, mahlukatı görüyoruz, tepemizdeki kubbeyi görüyoruz, envâ çeşit yıldızlarıyla her gün yüzümüzün önünde bunların sahibini aramamak, kimdir dememek olur mu, imkanı var mı buna? Elbette diyeceğiz ki ya bunlar kimin eseri? İşte bunları yaradana Allah diyorlar. Bu Allah ama görmüyoruz. Görmüyoruz ama eseri meydanda. İşte sen de meydanda, ben de meydanda. Yer de meydanda, gök de meydanda. Hepsi meydanda. Bu varlıklar, hiçbir varlık yok ki kendiliğinden meydana gelmiş olsun. Hiçbir mevcut yoktur ki kendiliğinden olmuş olsun. Mutlaka onu bir yapanın olduğuna insanın aklı erersin. Bunu bir yapan var. Yok canım bu eskiden böyle işte. Eskiden ne kadar eskidense onun ille bir yapan vardı işte. Yapmayan şu camiyi görürsünüz. İnsan görmeyen bir adam bu nedir? Kim yapmıştır? Ne zaman yapılmıştır? Akla gelen bir şeydir. Binaenaleyh bu mahlukatın, bu mevcudatın sahibi olan Allah-u Teala'yı da insansa onu arayıp bulacak. E onu bulmak için de Kur'an'a müracaat ya da Resulullah'ın sünnetine müracaat. Bu yoldan gidildiğinde insan bunları böyle görünüş gibi inanır. İbni Abbas var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben arkasında iken Resulullah bana dedi ki, bak sana bir şeyler söyleyeceğim, onu eyvelle, eyvelle, uzunca o. Bunun başında demiş ki, ve'abudullah ke'enneke terah, ey Abbas'ın oğlu, Abdullah sallallahu sen Allah'ı görür gibi ibadet et. İbadet ederken, bu seni görüyormuş gibi ibadet et. Körü körünü değil. Bu seni muhakkak görüyor. Gördüğünü iyi bilerekten görüyormuş gibi ona ibadet et. Şimdi maksat Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-i Hüsna diye her sabah okuruz onu. O 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisini. Ben böyle bir Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Maliki Yemin derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dehalel cennet. Bunları belleyip bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanların. Onun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyenin şefaatçisi olurum ben diyor. Ve ona şehadet ederim yevmi kıyamette Müslüman olduğuna diyerekten Hacı Hüseyin şehadet olmaz. E biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de. Fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz yok. Ömer Nasuhu rahmetullahi aleyhin 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Bunların hep böyle 40'ar hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, efendim başkalarının hep böyle seçilmiş 40'ar hadisi vardır. Bunları bellemekten aciziz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün.

ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, 7 gün içerisinde o hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane hadisi 1 senede mükemmel surette insan beller. 40 tane hadisi belledin mi en güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَتَدْرُونَ مَا اَكْسِرْ مَا يُدْخُ مِنْ نَاسَ الْجَنَّةِ İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsimiz bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Takvallah. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey seyirdir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. Birçok böyle günahlar var ki bunların işlenmesi bir mümin için aklı tasavvur olunmaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Olmaz mümin de. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan kork. Allah'tan nasıl korkacağız? Gizli bir yerdeyiz. Kimse de yok. Kimse de bizi görmez oradan. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girerdik? Allah yani ma fi semavati ma yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Vallahu bima ta'amelune basir. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü ala. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah öyle Allah. Nerede saklanırsan saklan, nerede olursan ol. Allah-u Teala o işlerimizi, yaptıklarımızı, iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Bunun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'dan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, eminler varsa onları da yapmaya bizi mecbur edecek. Ezan okunduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirap içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin de şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da acil olur. Günah denilen şeylerin yanına hiç sokulamaz. Bunun içinde ne lazım? Allah-u Teala'nın ismini çok anmak lazım. Allah-u Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nisbette salavat çok getirilirse, o nisbette insanın gönlünde Allah korkusu hasıl. Allah korkusu kolaycılık hasıl olmaz. Ya çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat-ı şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu surette gönlüne korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırdır işte. Bu korkudan sana ufacık bir misal söyleyeyim, birkaç defa bunu tekrar etmiştim. Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye giderken yolda acıkmışlar. Tabii o zamanki mesafeyle 13-14 günlük bir yol. Bugün mesela birkaç saatte gidip geliyor ama bugünkü öyle. Bir çobana rast gelmişler. Demişler ki çobana bize bir koyun sat. Çoban diyor ki koyunlar benim değil ki satayım size. Ben çobanım. Ne canım öyleyse bir koyun ver bize. Ne diyeyim sonra? Benim sahibi değilim. Sen efendiye de kurt yedi filan dersin demişler. Tecrübeyle bu adına. Demiş efendiyi kandırması kolay. Kandıracağız ama Allah'a ne yapalım demiş. Efendi bu medreseden çıkmış değil. Üniversitede okumuş değil. Bir tahsili yok bir çoban. Fakat çobanın içerisinde Allah korkusu sinmiş. Allah'ı iyi biliyor. Onun için diyor ki Allah'a ne yapalım diyor. Evet efendiyi kandıracağız. Kandıracağız ama Allah biliyor bu işi. Bu ne kadar yani şayan takdir bir şeydir ki maalesef. Şimdi söylemeye de teessüp ederim. Söylemesi de doğru değil. Cenab-ı Peygamber bak ne güzel buyurmuş. Siz cennete girmenin en çok ne sebepler olduğunu biliyor musunuz? Bizlerin de işte çok sıfır efendim. Camiden çıkan işte bu girer. Hayır bu değil. En çok Allah'tan korkan kimse, Allah'ın korkusu kimin gönlündeyse cennete girecekler bunlardır. Öyleyse Allah'tan korkunmanın da alametleri var üzerimize. Nedir? Evamirine itaat, yasaklarından iştinaf. Sen bankadan faizlerle paraları al ye, şundan bundan da al ye, sofuluğu da elden bırakma. Sonra de ki ben de cennete girerim diyerekten. Öyle değil mi? Takva. Takva demek yasaklardan, günahlardan uzak olmak demek. Müslüman için. Takva da kafi değil.

0: İkinci bir tane daha söyledi. Ve husnül hulk. Bazı insan akıl takva olur ama zehir gibidir. Etrafını haşlar. Etrafının gönlünü kırar. Çok şeyler yapar yani. Rahatsız eder sizi. Ama takva tabi. Bunun takvası onun olsun. Takva kafi değil. Takva ile beraber bir de ahlak-ı hasene. Husnü hulk demek ahlak-ı hasene. Herkesle güzel geçinmek. Ahlak-ı hasenenin başı herkesten güzel geçinmek. Herkesin haline göre görüşmek, herkesin haline göre bulmak. Bu iki hal insanda olduğu vakitte insan denize girmeye hak kılınır. Husnü hulku burada şerh ederken buyurmuş hakkım. El murat bi husnül hulk. Husnü hulk ile murat nedir? Şimdi ahlak edince insanlarla güzel geçinirler, çok yardımlar yaparlar, beşeriyete hizmetleri olanlar çok. Fakat o değil, bak ahlak edineyi iyi anlamak lazım. El murat bi husnül hulk. El ittiba bi resulillah. Ahlak edine Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'ın sünnetini iyi bilmek, öğrenmek, onun gittiği yoldan ayrılmamak lazım. Resulullah tek başına geldi, İslam dinini ishal için davaya kalktı. Sizin putlarınızın hepsi batıldır, hak olan İslamiyet'tir, şöyledir dedi. Ne kadar eza ettiler, nereden çıktın başımıza geldin diyerekten ne ezalar ettiler? O ezaların binde birini biz tahammül edemeyiz. Onlara nasıl o peygamber tahammül ettiyse, bizim de her böyle şeyde feveran etmemiz hiç caiz olmaz. Onun için ben yütemmim mekârimel ahlâk. Bu mekârim ve ahlakı insanlara öğrenmek için geldim. Öyleyse güzel ahlak ne ibaret? Peygamber'e uymaktan ibaret. Peygamber'e uymak da peygamberin sözlerini iyi dinleyip bellemek, bu onunla hareket etmek yolu. Yoksa onları bilmeden nasıl yapacağız ya? Demek ki etedrûne mâ ekseru mâ yudhulin nâsel cennet. Cenneti insanları en çok sokan şey ne olduğunu biliyor musunuz? İki şey. Takva ve hüsnü hulk. Erzurum bu. İbrahim ve Hakkı Hazretleri'nin bir kitabı var. Adını Marifetname diyorlar. Bu marifetnamede 6 şeyden bahseder. 6 şeyden. Bütün kitabın hulasası 6 şeydir. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Az ye, az iç, az konuş, az uyu. Çok düşün, çok zikreyle. Bunlarla doldurur kitabını. Onun için okumanın çok faydası var. Bunların hepsi bir anda söylenemiyor tabii yerdeyle. Binaenaleyh diline de hakim ol, iffetine de hakim ol. Fakat bu yalnız insanın kendisiyle de olmuyor. Çünkü ben ne kadar dilime hakim olsam, iffetime de hakim olsam, benim bir evim var. Bir aileyim, ailemiz var. Binaenaleyh ben ne kadar veli olursam olayım, evime hakim olmadıkça olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, kuru enfüseküm ve ehliküm. Hem kendini hem de ehlini koru diyor. Benim sofuluğum para etmez. Onun günahı da benim defterime yazılır. Onun günahı da benim defterime yazılır. Babanın defterine yazılır yani. Çocuğun günahı babanın defterine yazılır. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için çocuklara hakim olmak babaların başınca vazifesidir. Yoksa lalettayin evladı yetişti de salıvermek için sokakları değildir evlat için. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesini hatırsın. İnsan sokağa çıkarken gıcak duyuyor yani. Allah affetsin kusurlarını.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah-u Teala Hazretleri

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan okula başlayan çocuklara doğa dostu hediye. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya antep fıstığı fidanı bağışlanabilecek. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrencilerin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Çekut kampanyayla çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesini hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com internet adresindeki dijital bağış platformundan destek

0: destek olunabiliyor. Yapay zekada hız mı, yavaşlama mı? Uzmanlardan denge önerisi. Yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması yönündeki çağrılar tartışılırken, teknolojik ilerleme ile güvenlik ve toplumsal hazırlık arasında dengeli bir yaklaşım gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zeka çalışmalarının tamamen durdurulmasının doğru olmadığı da belirtilirken, gelişimin hızına devletlerin ve toplumların aynı ölçüde hazırlanmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle kamu politikaları, hukuk, eğitim ve iş gücü gibi alanlarda yeni döneme uyum sağlayacak düzenleme ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka çağında hızla güvenlik, inovasyonla regülasyon, rekabetle işbirliği ve teknolojik gelişme ile toplumsal hazırlık arasında denge kurulması gerektiği öne çıkıyor. Bu süreçte özel sektörün inovasyon gücünün korunması, devletlerin ise kamu yararı ve güvenliği gözeten çerçeveyi oluşturması önem taşıyor. Yapay zekanın kontrolsüz biçimde geliştirilmesi kadar aşırı katı kurallarla teknolojik ilerlemenin önünün kesilmesinin de risk taşıdığı değerlendiriliyor. Öte yandan yapay zekanın gelişiminde etik ilkelerin teknolojik ilerlemenin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulanıyor. Yapay zekanın geleceğinin yalnızca teknoloji şirketleri ve bilim insanları tarafından şekillendirilmemesi, karar vericiler, toplum ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zekanın insan ve toplum yararını gözeten bir anlayışla gelişebilmesi için farklı paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve diyalog mekanizması kurulması gerekiyor. Velilere yeni dönem rehberi. 18 milyon öğrenci için yaz tatili sona erdi, yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okulların açılmasıyla velilere de önemli sorumluluklar düşüyor. Profesör Doktor Erten Gökçe, velilerin öncelikle kendi kaygılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, çocuklar üzerinde baskı oluşturacak ifadelerden kaçınılmasını istedi. Okul hazırlıklarının çocuklarla birlikte yapılmasının aidiyet duygusunu güçlendireceğini söyleyen Gökçe, ödevlerde ise ebeveynlerin yalnızca gerektiğinde rehberlik etmesini önerdi. Çocukların okuldan döndüklerinde öncelikle derslerin notların değil, günlerinin ve duygularının sorulmasını önerdi. Akran zorbalığına karşı okula gitmek istememe, içe kapanma, ani öfke ve uyku sorunları gibi belirtilerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar ayrıca ekran kullanımında ailece ortak kurallar belirlenmesini ve haftalık kısa değerlendirmelerle çocukların yeni döneme uyumunun desteklenmesini öneriyor. Ağır okul çantalarına dikkat. Okul çantalarının yanlış ve ağır taşınmasının çocuklarda sırt ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabileceği vurgulandı. Profesör Doktor Yalçın Turhan, çocukların taşıdığı çantaların ağırlığının vücut ağırlığının %10'unu geçmemesini önerdi. Örneğin 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk için çantanın yaklaşık 3 kilogram olması gerektiğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ahmet Can Erdem, okul çağındaki çocukların sırt çantalarının ağırlığı ve doğru taşınma şekline dair Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Ortopedi literatüründe yaygın bir kuralımız var. %10 kuralı. Bir çocuğun sırt çantası kendi vücut ağırlığının kesinlikle %10'u ile 15'ini aşmamalıdır. Ama biz şöyle söylüyoruz. İdeali ve en güvenlisi %10'lu sınırıdır. Peki geçerse ne oluyor? Bu çok önemli. Daha ağır yükler taşımanın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve postür değişikliklerine ve ileride olası uzun vadeli omurga deformitelerine yol açtığını göstermiştir çalışmalar. Ağırlık kadar taşınmanın nasıl yapılması da çok önemlidir. Anne babalarımıza dikkat etmesi gereken ben kendi adıma 3 pratik nokta önereceğim. Özellikle gençlerde tek omuzda taşınmamalı. Çünkü gençler arasında biliyorsunuz havalı görünmek, çantayı tek askıyla takmak çok yaygın oluyor. Ama bu durum neye sebep oluyor? Yükün asimetri hale getiriyor. Yani omurgayın bir tarafa eğilmesini sağlıyor. Vücut da bunu kompanse etmek için diğer tarafı eğmeye çalışıyor. Diğer bir önemli husus ise çantalarımızın askıları. Yani geniş ve yumuşak olmalı o taşıdığımız. Bu neye neden olabilir? Eğer ince olursa oradaki damar sinir paketine bası yapabilir ve uyuşma, karıncalanmaya yol açabilir. Diğer önemli husus ise çantanın yerleşim şekli. Kitapların, ağır kitaplarımızı çantamızın daha sırta yakın kısımlarına koymalıyız ki ağırlık merkezini oraya taşısın. Beslenme çantası ve hafif defterleri arkaya koyabiliriz. Diğer önemli husus ise çanta kalça hizasının altına sarkıtılmamalıdır. Yani belimize oturmalıdır. O belimize oturduğu zaman da bizim vücut dengemizin sağlanmasına güzel olur. Bir de şunu öneriyorum. Eğer uygunsa bel klipsleri olan çantaları tercih etmelerini tavsiye ederim. O da bele tam oturmasına neden olacaktır.
0: Doktor Ahmetcan Erdem, fazla ve kontrolsüz ağırlık taşınması ve duruş bozukluğu gibi sebeplerle ortaya çıkabilen skolyozla ilgili olarak da evde yapılabilecek testleri şöyle açıkladı.
1: Skolyoz, omurgamızın eğriliklerine verdiğimiz bir terminolojidir. 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Nasıl anlayabiliriz peki? Burada en önemli 3 nokta vardır. Vücudundaki kıyafetleri çıkardığımızda omuzlarına bakmalıyız. Eğer omuzlarında bir asimetri varsa dikkat etmeliyiz. Diğer bir şey ise arkadan baktığımızda ise bel oyuntularının simetrik olmasını isteriz. Yani bir tarafta oyuntu fazla, bir tarafta düzleşmişse hemen bir şüphelenmeliyiz. Diğer bir durum ise basit bir evde yapabileceğimiz bir testtir. Dik durumdayken kollarını eğmeden belden itibaren 90 derece eğildiği zaman arkadan gözlemleyebiliriz. Eğer herhangi bir kaburgalarında düzensizlik veya kürek kemiklerinde asimetri varsa burada şüpheli olmalıyız ve ortopedi hekimine bir an önce götürmemizde fayda var.
0: Kabe'de sağanak yağış, Mescid-i Haram'daki şiddetli yağmura rağmen cemaat saf tuttu. Mekke-i Mükerreme'de etkili olan şiddetli yağış altında Mescid-i Haram'da kılınan akşam namazı izleyenleri duygulandıran manevi görüntülere sahne oldu. Sağanak yağmura ve ıslanan zeminlere aldırış etmeyen binlerce mümin Kabe-i Muazzama etrafında omuz omuza saf tuttu. Türk dünyasında kimlikli seyahat dönemi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında kimlikli seyahat dönemi için çalışma başlatılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'den bu yana uygulanan modelin diğer ülkelere de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni nesil kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak tanınması ve sınır sistemlerinin buna uygun hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul, Bakü, Astana, Taşkent ve Bişkek havalimanlarında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi vatandaşlara özel pasaport kontrol noktalarının oluşturulması da değerlendirilirken uygulamanın turizm, ticaret ve eğitim amaçlı seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor. Endonezya'da orman yangınlarıyla mücadele. Ülkenin Güney Sumatra eyaletine bağlı Oganilir bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar düşüşe geçti. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece azaldı. Bununla beraber bu bölgelerde yağış da bekleniyor. Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yarınsa Karadeniz kıyıları, Ağrıdağ'ın çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış görülebilir. Çarşamba günü yağışlı alanların genişlemesi öngörülüyor.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu İzmit Doğu Dilovası Kavşağı arasındaki çalışma devam ediyor. Ayrıca Gerede Kızılcahamam, Söğüt Korkuteli, Çanakkale Çan, Elazığ Malatya güzergahlarında da çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
3: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin. İki canda aziz olun, mutlu olun, bahtiyar olun. Namaz dinin direğidir. Her Müslümanın, yani ben Müslümanım elhamdülillah diyen, efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen bir insanın ilk görevi nedir? Namaz. Peygamber Efendimiz bazı sevdiği kimseleri vazifeli olarak bazı ülkelere gönderirken, Yemen'e, efendim Bahreyn'e, civardaki ülkelere gönderirken, ora ahalisine nasıl davranması gerektiğini onlara tavsiye buyururdu. Bakın, gittiğiniz yerde ilk önce insanları Allah'ın bir olduğunu tasdik etmeye, inanmaya davet edin. Onu kabul ederlerse, efendim benim Allah'ın peygamberi olduğumu söyleyin. Onu kabul ederlerse ondan sonra onlara namaz kılmayı emredin. Onu kabul ederlerse Ramazan'da oruç tutmayı emredin. Efendim zekat vermeyi emredin diye Efendimizin tavsiyesi var. Yani bir kere her Müslüman namazı kılması gerekir. Efendim diyorlar ki ben Müslümanım elhamdülillah. İşte Allah affetsin kusurlarımızı, namazlarımızı kılamıyoruz. Doğru. Efendim Müslümanım diyen bir insan Müslüman olur ama namaz kılmamak çok büyük suç. Bu çok büyük suçu bir hadisi şerifle size anlatayım. Yani işte alışmamışız, ne yapalım? Annemiz, babamız bize küçükten bunu böyle alıştırmamış. İstiyorum ama, hatamı biliyorum ama kılamıyorum diyen kardeşlerim gayrete gelsin diye efendim Riyaz-ı Salihinden bir hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselam ile o manevi alemlerde şey yaparken, gezerken bir adamın başına azap meleklerinin çok büyük bir kaya vurduklarını görüyor. Ve bu kaya onun başını parça parça parçalıyor, eziyor. Kemikleri, etleri dağılıyor. Adam yani kafası darmadağın oluyor o koca bir kaya vurulduğu için. Tabii dağılıyor ama ahiret alemi olduğundan Allah'ın kudretiyle o etler, o kemikler tekrar adamın başına geliyor. Tekrar adamın başı eskisi gibi oluyor. Tekrar vuruyorlar, tekrar dağılıyor, tekrar bir araya geliyor. Neden böyle olur? Hadis-i ayet-i kerimelerde Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Küllemâ nadicet cülûduhum beddellâhum cülûden gayrâ hâliye.

yedukul azab. Cehennemde ateşler içinde tabii insan azap görürken kötü insanlar derileri yanacak. Derileri yandığı zaman Allah derilerini tekrar efendim yeni bir deri halk eder. Derileri yenilenir, yeniden yanar. Neden? Liyezukul azab. Cehennemin azabını daimi tatsınlar diye. Bu kafasına vurulan insan da kafası parçalıyor, ölmüyor. La yukta aleyhim feyemutu. Yani cehennemde azap görenlerin de keşke ölseler kurtulacaklar ama ölmek yok ki ölüp de kurtulsunlar. Ve la yukhafehu anhumul azab. Azabı da hafiflemez. Azabın, ahiret azabının şekli bu. Yani dünyada bir insan öldürücü bir darbe yese ölür, kurtulur. Cellat bir ensesine efendim balta vursa kafası kopar, kurtulur. Asılsa kurtulur. Kurşun isabet etse kurtulur ama ahirette öyle değil. Azap tekrar tekrar çekilsin diye deri tazeleniyor, gene gene yanıyor. Baş parçalanıyor, gene gene parçalanıyor. Yani bunu böyle göstermiş Allah maneviyat aleminde Peygamber Efendimiz'e. O da sormuş, ya Cebrail kardeşim, bu adamın bu azabı görmesinin sebebi ne diye Peygamber Efendimiz sormuş. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, bu adam Müslümandı ama namazı kılmıyordu. Namazı kılmadığı için bu şekilde azaplandırılıyor. Yani sen bu kafayla mı hem namazın farz olduğunu bildin hem de kılmadın? Niye iradeni kullanmadın? Niye azimli Müslüman olmadın? Niye tutarlı Müslüman olmadın? Niye Allah'ın emirlerini yerine getirmedin diye öyle azap göreceğini söylüyor. İnsan Allah'ın emirlerini dinlemezse çeşitli şekillerde azap görür. Mesela size birkaç defa söylediğim bir hadisi yine hatırlatayım. Bir Müslüman ölüyor, kabre konuluyor, gömüyorlar. Kabre konulur konulmaz azap melekleri bunun kafasına ateşten bir efendim bir topuz vuruyorlar. Kafası parça parça efendim yaralanıyor ve mezarın içi ateş doluyor ve feryada başlıyor. Diyor ki, ben Müslümanım, niye bana böyle azap yapıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Diyorlar ki, evet sen Müslümandın dünyadayken. Tamam Müslümandın ama sen hayattayken müşrikler, kafirler bir yerde efendim bir Müslüman kardeşine eza ediyorlardı. Sen onun yanından geçtin. Bu gözlerini gördüm, bu kafamla anladım vaziyeti ama onun yardımına koşmadın. Kabirdeki bu sana yaptığımız azap onun cezasıdır diye söyleyecekler diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki insan çevresinde yapılan kötülükleri engellemek için çalışacak. Çalışmazsa kabirden başlıyor azap. Daha ahirete gitmeden kabire konulur konulmaz kabir azabı haktır. O başlıyor. Kabirde azap olur mu? Olur. Ölen insana azap olur mu? Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz siz anlamazsınız ama olur diyor. Siz duymazsınız ama ben duyuyorum diyor, bildiriyor. Manevi bakımdan azap olur. Onun için kayıtsız kalmaması lazım. Duyduğu efendim Allah'ın emirlerini duyunca yapması lazım. Bir kötülüğü görünce engellemesi lazım. Yani emri maruf nehyi münker yapacak. İbadet ve taat üzere olacak. Allah'ın emirlerini tutacak. İsyan etmeyecek. Günahlardan kaçınacak. Vazifesini yapmazsa ceza olur. Efendim kötülüğü işlerse ceza olur. Hepsi efendim göz önünde bulundurulmalı. İşte onun için ne yapması lazım? Herkesin önce namazı kılması lazım. Tamam. Evinde kılsa olur mu? Olur tabii. Evinde namaz kıldı mı namaz vazifesini yapmış olur. Ama camide kılarsa, eğer mahalle mescidinde kılarsa, cuma kılınmayan bir yerde namazgahta 27 kat sevap alır. Cuma namazı kılınan bir yerde kılarsa 50 kat sevap alır. Sevap fazlalaşıyor. Onun için camide kılmaya çalışması lazım. Acaba Rabbimiz niye bize cemaatle namaz kılmayı tavsiye buyurmuş? Peygamber Efendimiz niye efendim tavsiye buyurmuş? Niye Müslümanlar topluca camide namaz kılıyorlar? Toplum düzenini orada konuşsunlar, toplumun düzenini sağlasınlar, birbirleriyle görüşsünler, birbirlerini sevsinler, efendim çevrelerinin efendim meselelerini, ülkelerinin meselelerini konuşsunlar, istişare yapsınlar, anlaşsınlar diye. Bizim dinimiz çok güzel usuller koymuş. Bakıyorum ben şimdi efendim yurt dışında geziyorum. Bizim dinimizin koyduğu güzel usulleri usul olarak bu adamlar, yani Müslüman olmayan ülkelerde gezdiğim zaman bakıyorum, Müslüman olmayanlar bizden daha güzel uyguluyor. İslam ülkelerine geliyorum. İslam ülkelerindeki ahali İslami emirleri uygulamıyor. Hayret edilecek bir şey, üzülecek bir şey. Şimdi gayrimüslim denilen ülkelerde Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in bizlere tavsiye ettiği güzel şeylerin çoğunun uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Merhamet,

0: yardımlaşma, çalışma, dürüstlük vesaire. Bunlar Müslümanların vasıfları. Hep her yerde olması lazım. Tabii bunların da konuşula düzeltilmesi gerekiyor. Toplum canlıdır. Toplumun meseleleri her an değişir. Her an onların görüşülmesi lazım. Canlı toplumlar canlı insan grupları tarafından meydana getirilir. Toplum faaliyetlerine katılmayan bir Müslüman iyi bir Müslüman değildir. Vazifesini yapmayan bir insan demektir. Bu nasıl sağlanacak? Belli zamanlarda toplanmakla sağlanacak. İslam dini böyle belli zamanlarda toplanmayı vazife olarak vermiş. Günde 5 defa toplanıyor bir Müslüman mahallesinin efendim ibadetgahında, camisinde, mescidinde. Haftada bir de efendim beldenin büyük yerinde toplanıyor. Cuma namazı oluyor. Senede bir defa da haçta dünya Müslümanları toplanıyorlar. Bakın dinimiz ne kadar güzel efendim içtimai toplumsal nizamlar koymuş. Bunlar işletilse İslam ülkeleri gül gibi olacak. Merhameti emretmiş, tasadduk etmeyi emretmiş, sadaka vermeyi, hayır yapmayı emretmiş. Bunlar olsa efendim ne Somali'de aç Müslüman kalacak, ne Afrika'da aç Müslüman kalacak, efendim ne efendim Irak'ta, Çeçenistan'da aç Müslüman kalacak. Eğer yardımlaşma olsa, efendim Müslümanlar arasında kardeşlik bağları, toplumsal bağlar kuvvetli olsa, demek ki hepimizin dinine dönmeye gayret etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. Topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin. Kişisel, ferdi, şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. İnsanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim, sevdiği huylarla huylandırsın, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği amelleri işletsin, rızasını kazandırsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Akıl Allah'ın insana bahşettiği ruhi bir melekedir. Ruh ve kalp ile ilgilidir. İyiyi doğrudan ayırt edebilmesi için insana verilmiş bir meleke olarak görüyoruz. Hazreti İbrahim'e hiç yoktan Rabbini bulduran şeydir akıl. Akıl odur. İnsanı diğer mahlukattan da ayıran bir niteliği vardır. Zeka ise beyinle alakalı bir durumdur. İnsanlar eğer zekalarını akıllarının emrine verirlerse çok kazanıyorlar. Hakkı buluyorlar, doğru işler yapıyorlar. İnsanlara hizmet etmek, onlara yardım etmek, doğru işler yapmak buradan doğuyor. Ama bazı kişiler de akıllarını, zekalarını emrine veriyorlar. O tabii biraz fırsatçılık oluyor. Onlar kaybedenler oluyorlar. Çünkü mesela cebinizde hiç paranız yok, karnınız çok acıktı. Bir lokantanın önünden geçiyorsunuz. Orada da yemekler var ama başında da kimse yok. Şöyle elinize atsanız alıp yiyeceksiniz. Zeka karnın aç ye der, akıl paran yoksa yiyemezsin haram der. Aradaki fark budur yani. Zekanın bilgisayarlaştırılması mümkündür. Olaylar arası ilişki kurabilme kabiliyetidir çünkü zeka. Ama aklın bilgisayarlaştırılması biraz zor. Çünkü akıl sadece insana insanlık vasfı kazandıran bir meleke olduğu için onu bilgisayarlaştırmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Onun için akıllı bina, akıllı cihazlar falan gibi tabirleri kullanmıyoruz. Zeki bina, zeki cihaz diyoruz. Zaten İngilizcesinde de kurnaz bina, kurnaz cihaz, smart kelimesini kullanıyorlar. Intelligent kelimesini kullanıyorlar. Bunlar zeki ve smart kurnaz kelimelerinin aslında tam karşılığı. Halbuki akıl intellect dediğimiz şey. Dolayısıyla onu Türkçe'ye çevirirken kolay olması bakımından veya anlaşılırlığı sağlamak bakımından o şekilde kullandıklarını düşünüyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebi türler. Edebiyat türlerinin konu, biçim, anlatım tekniği ve taşıdığı ortak özelliklere göre sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan metin çeşitleridir. Bu sınıflandırma, eserleri daha kolay tanımamızı, incelememizi ve birbirleriyle karşılaştırmamızı sağlar. Bir metnin roman, hikaye, şiir ya da tiyatro olarak adlandırılması, onun ait olduğu edebi türü gösterir. Her edebi türün kendine göre özellikleri vardır. Roman, geniş bir olay örgüsü ve çok yönlü kişilikleriyle dikkat çekerken, hikaye daha kısa ve yoğun bir anlatıma sahiptir. Şiir, duygu ve düşünceleri ahenkli bir dille aktarırken, tiyatro olayları sahnede canlandırmak üzere yazılır. Destansa, milletlerin tarihi ve kahramanlık dolu olaylarını anlatan en eski edebi türlerden biridir. Batı edebiyatında şiirler uzun yıllar lirik, epik, dramatik ve didaktik gibi türlere ayrılmış, düz yazılarsa roman, eleştiri, tarih, hitabet ve mektup gibi başlıklar altında değerlendirilmiştir. Gazeteciliğin gelişmesiyle birlikte makale, deneme, fıkra, söyleşi gibi yeni yazı türleri de edebi türler arasında yerini almıştır. Günümüzde ise edebi türler arasındaki sınırlar eskisi kadar kesin değildir. Bazı romanlar şiirsel bir anlatımla kaleme alınırken, bazı şiirlerde güçlü bir hikaye vurgusu görülebilir. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde şiirle romanın anlatım imkanları iç içe geçerken, Sait

0: Şairin hikayelerinde şiirsel bir dil dikkat çeker. Bu durum edebiyatın sürekli gelişen ve değişen canlı bir sanat olduğunu göstermektedir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir. Ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi, her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi, benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bunun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ebu'l-Kasım Zehravi ve Cerrahi Aletler. İsmi Halef bin Abbas Ez-Zehvari olup künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Miladi 930 yılında Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehra'da dünyaya gelmiş, 1013 yılında da Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebu'l-Bukasis ve Al-Zahveris olarak bilinir. Hayatının büyük bir kısmını doğduğu yer olan Ez-Zehra'da tıp ve eczacılık çalışmaları ile geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi Halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. Hakem'in hususi doktorluğunu yaparak hükümdarların özel tabibi oldu. Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur. Modern cerrahinin öncülüğünü yapan Zehravi'nin devrinde Avrupa'da cerrahlık hekimler tarafından üstün görülmediği için uygulama sahası açılamamıştır. Avrupa'nın aksine İslam aleminde makbul, yaygın ve revaçta bir ilim olduğundan tatbiki başarılı neticeler veriyordu. Endülüs'te de cerrahinin başlı başına bir bilim haline gelmesi Zehravi sayesinde oldu. O devirde Avrupa'da Zehravi'nin eserleri ve bunlarda ortaya koyduğu tıbbi ve cerrahi usuller temel müracaat kaynağıydı. Ebu'l-Kasım Zehravi'yi esas şöhretine kavuşturan Et-Tasrif adındaki eseridir. O bu eseriyle Orta Çağ'ın Batı tıp dünyasına hakim oldu. Doğulu ilim adamlarından çok Batılı bilim adamlarından takdir topladı. Zehravi ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitabına koydu. Cerrahide kullanılan resmini çizdiği bu aletlerin sayısı 200 civarındaydı. Bu aletlerle kendi devrinde yapılması imkansız sayılan birçok ameliyatı bizzat yaparak kullanımını da göstermiş oldu. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tespit ederek bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat çağımız operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynıydı. Zehravi cerrahi usullerini birçok günlük acil hallerde başarıyla tatbik etmiş, burun ameliyatları yapmış, çalışmalarında gümüş nitrat kullanmıştır. O akciğer iltihaplanmaları üzerine çalışmış ve ameliyatla göğüs yarıp dağlama yoluyla tedavi gibi daha önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. Günümüzde elektrikle yapılan yakma bu uygulamanın faydasını gösterir. Ameliyat sırasında mum ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başardı. Leğen kemiği kırıklarının tedavi

0: Giysisini ilk yapan kişiydi. Omuz eklemi kırık ve çıkıkları üzerine önemli tespitleri vardır. Açık kırıklarda yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. Alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurma da Ebu'l-Kasım'ın keşfiydi.
1: Bir mucit, bir icat. Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatır. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatır. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatır. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatır. Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatır.

Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan, ağlayıp göğsüz kalan Yakup peygamber yatur. Asasın ejdereden, bahre urup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur. Hayber kalasın yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatur.

Ya atan balıklara getirten, tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem Yatur. Gündüzler saim olan, geceler kaim olan Arifler Sultanı Bayezid Bestami Yatur. Hakikat erleri geçti dünyadan her biri, Konya'da ol Mevlana Hüdavendigâr Yatur. Çoktur hakkın has kulları, fikreyle bunları saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki, men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek, senden gayriye bu kapıyı, senden gayriye, senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatine cümlemizi erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş gelsin. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya yani ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İlişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı hep bencil. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsizlik. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz, evet, sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, hı hı, sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki ha burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerek.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
3: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

0: Mescid-i Nebevi minberinin tarihçesi. Peygamberimiz aleyhisselam cuma günü hutbesini ayakta dikilerek irad buyururken, "Ayakta dikilmek bana zahmet veriyor." buyurunca ashabtan biri, "Ya Resulallah, sana cuma günü üzerinde dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam, "Olur." buyurdu. Ensar kadınlarından biri de, "Ya Resulallah, benim marangoz kölem var. Ona senin için üzerinde oturacağın bir şey yaptırsam olur mu?" diye sormuş. Peygamberimiz aleyhisselam da, "Yaptırmak istiyorsan yaptır." buyurmuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam bu kadına haber salarak, "Benim için marangoz kölene emret de halka hitap ederken üzerine oturabileceğim tahtadan bir şey yapsın." buyurdu. Sehl bin Sa'd, Peygamberimiz aleyhisselamın haber saldığı filanca dediği kadının ismini de açıklamıştır. Temim Eddari der ki, "Ya Resulallah, senin için gövdeni üzerinde taşıyacak bir minber sağlasam, Şam'da yapıldığını gördüğüm gibi sana bir minber yapsam olmaz mı?" diye sormuş. Peygamberimiz aleyhisselam da "Olur." buyurmuş ve minber edinme hususunu Müslümanlara danışmış, onlar da bunu uygun ve yerinde görmüşlerdi. Hazreti Abbas, "Benim kölem Kilab, halkın bunu en iyi yapıcısıdır." demiş. Peygamberimiz aleyhisselam, "Öyleyse bunu yapmasını ona emret." buyurmuştur. Medine'ye gider gelir bir adam da Peygamberimiz aleyhisselamın ayakta dikilerek yanındaki hurma kütüğüne dayandığını görünce, yanında bulunan kişilerden birine, "Muhammed aleyhisselamın memnun kalacağını bilsem, kendisi için üzerine oturmak istedikçe oturmasına, ayakta durmak istedikçe ayakta durmasına elverişli bir oturma yeri yapardım." demişti. Medine'de bir tek marangozdan başka marangoz yoktu. Mescid minberinin yapılışı. Peygamberimiz aleyhisselamın mescidine minber hicretin 8. yılında yapılmıştır. İslam'da ilk yapılan minber budur. Ensar kadını marangoz kölesine emir verdi. Sehl bin Sa'd marangozla birlikte Medine'nin doğusunu batısını dolaştılar. Gabe mevkiine kadar gittiler. Gabe, Şam tarafından Medine'ye 12 millik uzaklıkta ağaçlık bir yer olup orada Medinelilerin birçok malları vardı. Peygamberimiz aleyhisselamın minberinin tahtasını Gabe'deki esl tarfa ağacından kestiler, yonttular. Esl, 4 çeşidi bulunan sert ılgın ağacı olup bunun bodur olanına tarfa denir. Marangoz minberi Gabe'nin tarfa ağacından 3 basamaklı olarak yaptı. Minberin 3. basamağı oturma yeriydi. Minber yapılıp bitirildiği zaman Ensari Hatun Peygamberimiz aleyhisselama haber salınca Peygamberimiz aleyhisselam "Onu bana gönder." buyurdu. Minber getirildiği zaman Peygamberimiz aleyhisselam onu götürüp halen minberin bulunduğu yere koydu. Minberin planı. Minberin yüksekliği 2 zira arşın, genişliği 1 zira kadar olup 4 köşesi birbirine eşitti. Peygamberimiz aleyhisselamın oturacağı yer 2 karış 4 parmak kadardı. Basamakların genişliği 2 karış, yüksekliği 1 karıştı. Arka yandan uzunluğu 2 karıştan biraz fazlaydı. Minberin müsterah denilen kürsüsünün arkasında ağaçtan dayanılacak 3 sütun vardı. Hicretin 198. yılında sütunlardan biri kırıldı. Kırılan sütun Sultan Davud bin İsa'nın emriyle yenilendi. Seleme bin Ekva'nın bildirdiğine göre Peygamberimiz aleyhisselamın minberiyle kıble mihrap arasındaki açıklık 2 koyunun geçebileceği kadardı. Minberin fazileti. Minber yapılıp yerine konulduğu gün Peygamberimiz aleyhisselam minberin üzerine çıkıp ayakta durdu ve "Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Şu minberim havuzumun ve cennet kapılarından bir kapının üzerinde bulunuyordur." buyurdu. Kul hakları hakkında yapılacak yeminlerin minber yanında yapılmasını sünnet kıldı. Kim bu minberimin yanında yalan yere yemin ederek Müslüman bir kimsenin malını helalleştirmek isterse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onun ne tevbesini ne de fidyesini kabul eder." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın namazı nasıl kıldığını ashaba öğretmek için minber üzerinde namaz kılışı. Minber yapılıp yerine konulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam onun üzerine çıktı. Kıbleye dönmüş olarak iftitah yani namaza giriş tekbirini aldı. Cemaatte tekbir alıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında namaza durdular. Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okuyup rükû yaptı. Cemaatte arkasında rükû yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselam rükûdan başını kaldırıp doğruldu. Yüzünü kıbleden ayırmaksızın gerisin geri gerileyip minberden indi, yerde secde yaptı, sonra yine minbere çıktı. Kur'an-ı Kerim okuyup rükû yaptıktan ve doğrulduktan sonra önceki gibi geriledi ve yerde secde yaptı. Namazdan çıkınca halka döndü ve "Ey Müslümanlar, bu gördüğünüz şeyleri bana uyasınız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım." buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım."
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Efendim merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 34. bölümle. Süveyk. Arapların yağla karıştırıp yediği kavrulmuş buğday unu. İsmi Süveyk. Harplerde ve seyahatlerde onu yiyorlar. Ebu Sufyan kaçırdığı kervanın başında Mekke'ye ayak basınca kendisini Kureyş'in reisi mevkiinde buldu. Ebu Sufyan ahdetti. Asker tertipleyip Muhammed'in üzerine varmadıkça ne karıma yaklaşacağım ne de vücuduma ıtırlı yağ süreceğim. Çok geçmedi. Sözü yerine gelsin diye 200 süvari ile çıkıp Medine önlerine geldi. Orada zavallı bir hurma ağacını yaktı ve müdafaasız bir Müslümanı şehit etti. Ve iftiharla haykırdı. Ahdim yerine geldi, dönebilirim. Allah'ın Resulü İslam süvarileriyle dört nala yetiştiler. Ebu Sufyan çala kamçı firara kadem bastı. Allah Resulü'nün üzerine varmaktan dem vuran adam öylesine kaçtı ki yüklerini hafifletmek için bütün ağırlıklarını, nevalesini yollara serpti. İşte bunlar Süveyk, kavrulmuş buğday unu. Müslümanlar Süveykleri topladılar ve bu hareketin ismine Süveyk verdiler. Allah'ın Resulü 5 gün kadar takip koluyla dolaştıktan sonra döndüler. Ebu Sufyan Mekke'ye kapağı atmış, vaadini yerine getiren bir insan tavrıyla ıtırlı yağdan sürünmeye başlamıştır. Emmar gazvesi. Dasur bin Haris isimli birisi Bahadırların Bahadırı geçinmekte. Salebe ve Muharip oğullarından bir çete kurdu ve Müslümanları yağma peşinde dolaşmaya koyuldu. Allah'ın Resulü Medine'de Osman'ı bıraktılar ve 400 atlıyla çetenin peşine düştüler. Çete korkusundan yüksek dağların tepelerine sindi. Salebelerden bir esir tutuldu ve esir ilk teklifte İslam'a girdi.

Görünürde kimsecikler yok. Biraz yağmur yağdı, Allah'ın Resulü ıslandılar. Bir ağaç altı gördüler, zırhlarını sırtlarından çıkarıp ağacın budağına astılar. Ve bu tenha noktada biraz uzandılar. Tepelerden vaziyeti kollayan bir gözcü hemen reisleri daha sura koştu. Çabuk davranın, işte şuracıkta, yapayalnız, uzanmış yatıyor. Dahsur hemen kılıcını kapıp tepeden indi. İki büklüm yürüdü ve birdenbire Allah Resulü'nün karşısına dikiliverdi. Seni benden şimdi kim kurtarabilir? Allah'ın Resulü yerinden kalktı. Allah dedi. Dahsur elinde kılıca bakıyor. Allah'ın Resulü elinde hiçbir madde silahı yok. Bir heybet abidesi. Dahsur'a doğru iki adım attı. Dahsur'da dehşet. Kılıç elinden düştü. Ya seni benden kim kurtarabilir? Allah bir ve sen onun Resulüsün. Dahsur Müslüman. Oymağını İslam'a davet etmek üzere hemen yollara düştü. Artık o bir sahabidir. Derin ve ince Fatıma. Kurban Bayramı'ndan sonra. İnsanlığın tacı Süveyk gazvesinden dönmüşler, Zilhicce ayının 10'unda bayram namazını kılmışlar ve kurban kesilmesini emretmişlerdir. Toprağın üstünde, boyunlarında incecik birer kan şeridi, Allah rızası yolunda akıtılacak kanın ihtarcısı mübarek hayvanlar. Ve artık temelleşen Kurban Bayramı. İşte nikahları daha evvel kıyılan Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin düğün ayları. Alem bu ahenkte bir çift görmemiştir. Nur nesli kol kol bunlardan gelecektir. Fatıma'yı istemeye evvela Ebu Bekir Hazretleri gelmişti. Ey Allah'ın Resulü, kızın Fatıma'yı istemeye geldim. Allah'ın sevgilisi cevap vermediler. Aynı hareketi Hazreti Ömer tekrarladı, yine cevap yok. İkisi birden Ali'ye gidip dediler, git kendin iste, öyle görünüyor. Genç delikanlı Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Gözleri yerde muradını arz etti. Allah'ın sevgilisi mukaddes dudaklarında sonsuz manalar aydınlatan bir tebessümle sordular. Dünyalık olarak neyin var Ali? Bir zırhımla bir atım var ey Allah'ın Resulü. Tebessüm derinleşti. Atın sana lazımdır. Git zırhını sat, parasını getir. Ali zırhını 400 akçeye sattı ve gözleri yerde Allah Resulüne sundu. Allah'ın Resulü elini uzatıp paradan birazını aldı ve Bilal'e emir buyurdu. Bir iki güzel şey alın. Harcama şerefini Ali'ye veren hareketin ulviliğini ayrıca anlatmaya değmez. Peşinden cihaz emri verildi. Tahtadan bir sedir yaptılar. Sahtiyandan bir şilte ve yastık. Şilteyle yastığın içini hurma lifleriyle doldurdular. Hazırlık bitti. Allah'ın sevgilisi Ali'yi çağırdılar. Ben evinize gelinceye kadar zevcene yaklaşma. Ve Allah Resulü'nün dadısı Ümmü Eymen, derin ve ince Fatıma'yı Ali'nin evine götürüp teslim etti. Hazreti Ali, Fatıma geldi. Evin bir köşesinde oturdu. Ben de uzak bir köşesinde oturdum, bekledik. Allah'ın Resulü teşrif ettiler. İnsanoğlunun ufku, Fatıma'dan bir çanak su istediler. Su geldi, dudaklarına götürdüler. Sonra Fatıma'ya hitap ettiler. Buraya gel kızım. Derin ve ince Fatıma, babasının Gaye İnsan ve Ufuk peygamberin karşısına geçti. Allah'ın sevgilisi parmaklarını ıslatıp Fatıma'nın başına ve göğsüne serptiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun. Hazreti Ali'yi çağırdılar ve aynı sudan ona da serptikten sonra buyurdular. Allah'ın ismi ve bereketiyle zevcen senindir. Ve alemde en ahenkli çiftin evinden ayrıldılar. Ebu Bekir Hazretleri'nin kızı Esma diyor ki, o zamana kadar Fatıma'nın düğün ziyafetinden daha büyüğü görülmedi. Bu ziyafet nedir biliyor musunuz? Arpa ekmeği, hurma, ayrıca yağ, yoğurt ve hurmadan yapılan basit bir yemek. İşte gözlerinde dünya ve ihtişam ölçüsü. Fatıma ile Ali'nin nikahını kıyan, evet bir kıyan vardı ki haşyetten ötürü ismini söylemeye imkan yoktur. Fatıma Tüz Zehra Ül Betül. Fatıma isimleri, Zehra ve Betül de lakapları ve sıfatları. Fat, Arapçada kesmek manasına. Fatıma, kendisi ve zürriyeti cehennem ateşinden kesilmiş. Zehra, beyaz ve nurani yüze deniyor. Betül, kendisini Allah'a veren ve başka alakası olmayan. Allah'ın Resulüne nebilik geldiği zaman doğdular. Allah'ın sevgilisi Hira Dağı'ndan dönerken derin ve

0: Önce Fatıma, büyük ve temiz Hatice'nin kucağında. Allah'ın sevgilisinin en sevgili çocuğu. Sefere çıkarken en son onu öpüyor, dönüşte de en evvel ona sarılıyorlar. Allah Resulü'nü yere yatırıp üzerine alemlerin yaratılış sırrı yüklü bu mukaddes sırta tırmanan iki nur çocuğun, Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatıma. Beyaz buğday benizli, incecik kaşlı, gür kirpikli, kapkara gözlü. Babasına son derece benzeyen, kendisini Allah'a veren ve dünya diye bir şey tanımayan derin ve ince Fatıma. Aradan uzun uzun yıllar geçecek ve onun kızlarından ve kadın evliyaların en büyüklerinden Seyyidetün Nefise Hazretleri, tıpkı annesi gibi dünyadan el etek çekmiş evinde ibadet ederken kapısı çalınacaktır. Kapıda bir Hristiyan, bir kadın. "Kuzum, bir iş için bir yere kadar gideceğim. Şu bitişikteki bizim kötürüm çocuğu biraz bekler misin?" Seyyidetün Nefise tek kelime söylemeden Hristiyan'ın evine gidecek ve bekleyecek. Saatlerce bekleyecek. Yatakta şifasız kötürüm. Çocuğun güzel yüzüne bakacak ve ellerini kaldırıp Allah'a dua edecek. "Ya Rabbi, şu güzel çocuğu ayağa kaldır." Çocuğun annesiyle babası döndükleri zaman şifasız kötürümü ayakta, mübarek kadını da bir kenarda onu okşarken bulacaklar ve ağlıya ağlıya Müslüman olacaklar. Fatımatü Zehraül Betül. Babası için söylediklerini insanoğlunun en güzelinde anlattık. Söyleyeceklerine daha vakit var. Hazreti Ali hakkında kullanılır ki ihtiram ifadesi tabirinin öbür sahabilerden ayrı olarak kullanılanı Allah yüzünü keremlendirsin sözüdür. Bu tabirin hikmeti içinde şu var ki Ali kalbindeki sonsuz haya duygusundan peygamberin kızına hiçbir zaman dikkat ve cesaretle gözlerini dikemedi. Masmavi gök kadar derin ve en mücerred fikir kadar ince Fatıma.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

Derdime sen eyle deva ey Huda. Kalbime bahşeyle safa ey Huda. Eyle hidayette bana tevfik. Yol bulayım ta ki sana ey Huda. Emrine şayeste kılıp kavlimi. Hasılımı eyle rıza ey Huda. Affına mağrur olarak işledim. Bunca günah, bunca hata ey Huda. İşte amel, şimdi kulun naile. Mağfiretin oldu reca ey Huda.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Sağduyunun sesi.
1: Akra. Akra.
2: Akra. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Programımızda meyveli gazozların içerisinde nelerin olduğunu kısaca söyleyeceğiz. Gazoz açtınız, ne olur? Bir gaz çıkışı olur. İşte o çıkan gaz karbondioksit gazıdır. Birazı çıkar, birazı da içince midemize gider ve oradan dağılır. Bunun sağlığımız açısından hiçbir zararı yoktur. Şeker veya şeker tadı veren maddeler kullanılır. Aromalar kullanılır. Asitlik düzenleyiciler kullanılır. Antimikrobiyal maddeler koruyucu olarak kullanılır. Meyve suyu konsantreleri kullanılır. Kıvam artırıcılar kullanılır. Renklendirici kullanılır. Portakal suyu olacaksa sarı bir boya katmanız lazım. Ve antioksidanlar kullanılır. Birçok katkı maddesi var. Ben bunlardan bugün çok önemsediğim ve programın girişinde de vurgulamaya çalıştığım konuyu dile getireceğim. Sodyum benzoat. Değerli dinleyiciler, sodyum benzoat bir koruyucudur. Mikroplar çoğalmasın, üremesin diye kullanılır. Ancak kendi bazı yan etkileri vardır, istenmeyen etkileri vardır. Alerjiye sebep olabilir, hiperaktiviteyi artırabilir veya sürekli kullanılırsa, tüketilirse genler üzerine de olumsuz etkisinin olabileceğine dair çalışmalar vardır. Benim burada bugün vurgulamak istediğim konu, sodyum benzoatın C vitaminiyle bir araya geldiği, ısı ve ışığa maruz kaldığı durumlardır. Şayet bu gerçekleşirse, bir meyveli gazozda C vitaminiyle beraber sodyum benzoat bulunursa ve ışığa veya ısıya maruz kalırsa, orada benzen dediğimiz bir kanserojen, son derece tehlikeli olan bir kanserojen madde oluşur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Üzerimize sayılamayacak kadar çok nimetlerini saçmış olan, her anda her yerde türlü türlü zahiri ve batını nimetlerine daima mazhar olduğumuz Rabbimize hamdü senalar olsun. Rehberimiz, numune-i imtisalimiz, her hali ve her sözü, başımızın tacı ve yolumuzun aydınlatıcısı olan Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sonsuz salatü selamlar olsun. Allahu Teala hazretleri âline, ashabına, etbaına lütuflarını ihsan eylesin ve Peygamber Efendimizin hayatından sonra ümmetin emanet edildiği mübarek insanlar, mürşitler, evliyaullah-ı kiramın ve onların yolunda yürüyenlerin hepsine salatü selam olsun. Bu toplantıya hoş geldiniz. Hepinizi Allahu Teala Hazretlerinin her türlü nimetlerine mazhar olmanızı dilerim. Allahu Teala Hazretleri nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Allah'ın nimetlerine hamdü senalar olsun. Ama istiyoruz ki bu nimetler bütün sevdiklerimizle beraber olsun. Bütün Müslümanlarla beraber olsun. O bakımdan dinlenmekten ziyade bir takım meseleleri bir tatil huzuru içinde, iş telaşından uzak, rahat bir şekilde konuşalım, müzakere edelim diye bu toplantıları yapmış oluyoruz. Aslı bu. Dünya üzerindeki insan toplulukları içinde çok özel yapıya sahip, kafa yapısı onlardan çok farklı insanlarız Müslümanlar olarak. Ayrıca biz bu diyarların çocukları, dedelerimizin, Osmanlıların torunlarıyız. Onların problemlerinin de varisleriyiz. Onların çilelerinin de varisleriyiz. Onların misyonlarının da varisleri olmalıyız. Yani gördükleri hizmetlerin, görevlerin de bizim üzerimizde olduğunu hissediyoruz veya onların yaptığı hizmetleri biz de yapalım diye düşünebiliriz. Öyle de söyleyebiliriz. Müslümanlar ise ana gayesi rahat etmek değil, icabında cevr-i cefaya kendileri talip oluyorlar. Yani meşakkatin kendileri arayıp peşine kendileri düşüyorlar. Menfaat değil, icabında ellerindeki bütün menfaatleri gayeleri uğrunda veriyorlar. Maddi imkanlarını harcıyorlar. O bakımdan gerçekten öteki insanlardan çok farklı durumdayız. Bütün bunları biz imanımızdan dolayı yapıyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış insanlar olarak ve dünyaya gelişimizin bir gayesi olduğunu bilen insanlar olarak. Bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için var olduğumuzu, hayatın asıl mahiyetinin bir imtihan olduğunu, bu imtihanın sonunda Allah'ın sevdiği bir kul olarak huzuruna varmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bütün çalışmalarımız, planlamalarımız, gayretlerimiz bu ana fikir etrafında döndüğü için diğer insanlardan, diğer milletlerden farklı bir görünümümüz var. Diğer Müslümanların da durumu öyle. Sadece kendimize, yani biz Türklere mahsus değil, Araplardan, Pakistanlılardan, Malezyalılardan, Afrikalılardan, Sudanlılardan Müslüman olunca ana yapı, kafa yapısı böyle oluyor. Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Allah rızasına cümlemizi erdirsin. Rızasını kazanmak için de fedakarlık yapmak gerektiğini ve hizmet etmek gerektiğini görüyoruz. Dinimizin emirleri bize

Bunu çok açık olarak gösteriyor. Ve hizmeti birkaç istikamette yapma durumunda bulunuyoruz. Bir, İslam'a hizmet etmek zorundayız. Çünkü hepimizin asıl mesleği Müslüman olmak dolayısıyla sahabe-i kiram gibi hareket etmek, sahabe-i kiram mesleği veya İslam'ı yayma mesleği, İslam'ı tanıtma, öğretme mesleği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin niçin peygamber gönderildiğini düşünerek onun bize işaret ettiği istikamette çalışmak. Tüccar değiliz, doktor değiliz, mühendis değiliz, iktisatçı değiliz, esnaf değiliz, işçi değiliz, çiftçi değiliz. Hepsinin önünde Müslümanız ve İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini biliyoruz. İslam'ı yaymamız lazım. İslam'a göre yaşamamız lazım. İslam'ı başkalarına anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bütün Müslümanları Allah Celle Celaluhu birbirlerine kardeş etmiş olduğu için innemel müminune ihvetun, Müslümanlar birbirlerinin kan kardeşliğinden de önde gelen kardeşleri olduğu için Müslümanlara da hizmeti önemli bir gaye olarak karşımızda buluyoruz, kalbimizde buluyoruz. Bu hizmet çeşme yaptırmak, yol yaptırmak, Kur'an kursu yaptırmak, cami yaptırmak tarzında anlayışın inceliğine göre, çevrenin şartlarına göre değişebiliyor ama emek sarf ediyoruz, ter döküyoruz. Yani Müslümanları memnun etmek için, gönüllerini hoş etmek için, bir Allah razı olsun diye dualarını almak için, efendim ölürsek arkamızdan bir Fatiha okusunlar diye çalışıyoruz. Ve renk farkı, sınıf farkı asla gözetmeden kıvırcık saçlı bir zenciyi sevebiliyoruz. Efendim 40 tane yamanın altında bulunan bir kardeşimizi efendim çok sıcak duygularla bağrımıza basabiliyoruz. Zenginlik, fakirlik, renk farkı, ırk farkı, dil farkı, milliyet farkı önemli olmuyor. Müminse bir insan, canımız gibi sevdiğimiz bir kimse haline geliveriyor. Bütün insanlara karşı, bütün insanların da iyiliğini istiyoruz. Hiç kimseye karşı bir art niyetimiz yok. Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz. Eşyayı bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreyi bile tahrip etmek istemiyoruz. Çevreye çöp bile atmak istemiyoruz. Bir ağacın dalını bile kırmak istemiyoruz. Bir ağaç zarara uğradığı zaman kalbimiz buruklaşıyor. Demek ki dinimizden dolayı bize aşılanmış olan duygular aslında bütün insanlığa çok sıcak şekilde bakmak tarzında tezahür ediyor ve herkesin iyiliğini istiyoruz. Ana gayemiz Allah rızası kazanmak. Bu işlerden de herhangi bir kimseden ücret veya efendim menfaat de beklemiyoruz. Kendi imkanlarımızı da bizden sonra hayır kalsın diye vakfetmeye de hazır durumdayız. İslam'ın bir inanç ışığı olduğunu ve insanların Allah'ın varlığını bilmesi, Allah'ı bulması ve Allah'ın emrine göre yaşaması mesajı olduğunu bizim gibi pek çok kimse de anlamış durumda. Sadece biz değil, yola bizden farklı kültürlerin içinden çıkmış olan pek çok insan var. Onlar yolun sonunda İslam'a gelmişler. Mesela Fransa'da yetişmiş, Fransa'da tahsil görmüş, Fransa'da unvan kazanmış, Fransa'da profesör olmuş, Fransa'da efendim politikacı olmuş, Fransa'da devlet adamı olmuş, komünizmi tanımış, kapitalizmin içinde yetişmiş ama incelemeleri sonunda Müslüman oluyor. Japonya'da yetişmiş, incelemeleri sonunda Müslüman oluyor. Amerika'da yetişmiş, bülücün pantolonla spor yapan haylaz bir delikanlı olarak hayata başlamış ama inceledikten sonra Müslüman oluyor. İngiliz olarak başlamış, incelemeleri sonunda Müslüman oluyor. Demek ki İslam'ın durumu, iletişimin ilerlediği, bilginin sınır tanımadığı çağımızda oldukça avantajlı. Ve İslam iyi tanıtıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amacı tahakkuk ediyor. İnsanlar Müslüman oluyorlar. İnsanlar hakkı görüyorlar. Hidayete eriyorlar.
iyi insan haline gelebiliyorlar. Demek ki İslam'ın durumu iyi. Demek ki İslam'ın durumu

İslam'ın rakibi olan eski ideolojilerin veya teşkilatların veya inançların endişe vereceği bir boyuta ulaşmış. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Rusya'da insanlar İslam'ı tanıyınca Müslüman olabiliyorlar. Fakat rağbet de var İslam'a. Mesela Amerika'daki bir profesör kardeşimiz günde ortalama 5 kişinin gelip kendisine Müslüman olduğunu, sorular sorup İslam'ı kabul ettiğini söylüyor. Yani ayda 150 kişi eder. Senede efendim yüzlerce insan eder. Bu böyle devam ediyor. Yani Texas'taki petrol kuyularının sahibi bir Yahudi zenginin, milyarderinin Müslüman olduğunu, hatta derviş olduğunu, caminin halılarını süpürdüğünü, kapısının kenarında oturduğunu, gerçekten samimi olduğunu Amerika'ya gittiğim zaman söylemişlerdi. İslam'ın durumu böyle de, fakat Müslümanların durumu öyle değil. Yani Müslümanların durumuna bakınca, evet, Müslümanlarda da bir uyanış var. Bir emperyalizm furyasının arkasından hürriyetlerini kazanıyorlar ve münevverleri İslam'ın hak yol olduğunu yazıyorlar. Halk onların eserlerini okuyor, muhtelif dillere eserleri tercüme ediliyor ve İslam ülkelerinde Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde kuvvetleniyor. Türkiye'mizde de böyle, Pakistan'da da böyle, Mısır'da da böyle. Fakat olması gerekenden çok geri durumda Müslümanlar. Ellerinde acaba imkan mı yok? Niçin olması gerekenden geride? Niçin dünya politikasında sözleri dinlenmiyor? Niye istedikleri yerine getirilmiyor? Niye dünyanın birçok yerindeki Müslümanlar sefil ve perişan, mazlum ve mağdur, ezilen, müstazaf durumda? Niye hakları çiğneniyor? Niye zenginlikleri sömürülüyor? Niye bu efendim çirkin oyun sona ermiyor? Paraları mı yok? Var. Belki bütün zenginlikler Allah tarafından Müslümanların yaşadıkları ülkelere bol bol verilmiş, ötekilerden kat kat üstün durumdalar. Nüfus bakımından bir eksiklikleri yok. Dünya nüfusunun en aşağı 1/5'i Müslüman. Jeopolitik durumları, ülkelerinin konumları, bunlar da hepsi güzel. Şimdi geçtiğimiz toplantılarımızda, Gemlik'te, Ayvalık'ta ve burada değişen dünya şartlarını bizi heyecanlandırdığı için uzmanların, profesör kardeşlerimizin, üniversite hocalarının, ilim adamlarının ağızlarından müzakere ettik, dinledik, öğrendik. Dünya değişiyor. Dünyadaki gelişmeler, Amerika'da ne olabilir, Avrupa'da ne olabilir, Asya'da ne olabilir, Afrika'da ne olabilir, Güneydoğu Asya'nın, efendim Pasifik'in durumu ne olabilir? Bunlar hakkında geçen senelerdeki toplantılarda efendim güzel açıklamalar yapıldı. İlmi açıklamalar yapıldı ve onları dinledik. Fakat benim şahsi müşahedem ve kanaatim, dinlediklerimizin gereği olan eylemlere geçemedik. Yani duyduk, dinledik, anladık, kabul ettik. Peki sonra? Ondan sonrasında bu kalabalıklar, bu coşkun efendim şeyler, toplantıların arkasındaki hareketler istenilen hızda olmadı. Ve bu arada da bizim müzakere ettiğimiz şartlar da bizim tahminlerimizden daha hızlı gelişmeler gösterdi. Acaba nasıl tedbirler almamız gerekirdi? Bizim yapacağımız çalışmalar neler olmalıdır? Alacağımız tedbirler neler olmalıdır? Ben şahsen toplantıların içinde bunların da istişare edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kısaca söylemek gerekirse, şahsi tedbirlerinizi hepiniz alın. Yani fert olarak, şahıs olarak yuvanızı savunmak için ne tedbir almanız mümkünse onu alın. Mevcut imkanlar içinde alabileceğiniz bütün tedbirleri alın. Bu bir. Sosyal tedbir olarak, grup tedbiri olarak böyle bir tehlike olursa nerede bütünleşebiliriz, nerede toplanabiliriz, nerede savunmamızı yaparız diye onu da düşünün. Ev alacağınız zaman, mahalle kuracağınız zaman, yerleşeceğiniz zaman bu noktayı da nazar dikkate alın. Dini bakımdan
hazırlıklı olun.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki accilu bi tevbeti kablel mevt. Yani ölüm geliverir, tevbenizi hazır edin, Hakk'a dönüşünüzü efendim hemen yapın. Çünkü ummadığınız bir zamanda ölüm geliverir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için dini bakımdan hazırlıklı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Böyle efendim yaşamımız, ekonomik mücadelemiz, iş hayatı uğraşlarımız devam edip dururken birden bir şey olabilir. Onun için dini bakımdan borçlarını ödemeli insan, tevbesini yapmalı, ibadetinde, taatinde olmalı, kul haklarını halletmeli, efendim hazırlıklı olmalı. Binaenaleyh İslam'ın tanıtılması ve yayılması için var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Bütün bunların hepsinin yapılması için de büyük finans kaynaklarının bulunması ve şuurlu bir şekilde harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu da ekonomistlerimizin, efendim finans ilmiyle meşgul olan kimselerin yapacakları iştir. Bu anlattığım meseleler ciddi ve güncel meselelerdir. Yani bizim en önde konuşmamız gereken meselelerdir. Onun için böyle açış konuşmasında bunları kendim uykumu kaçıran meseleler olarak gece gündüz düşündüğüm için size aktarmayı bir vazife bildim. Ve tek başına bir şey yapılamadığından, el birliğiyle yapılabildiğinden bunları düşünelim, tedbirlerini beraber alalım diye size konuyu açtım. Allah Celle Celaluhu bizi kulluğunda muvaffak eylesin. Bizi günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı kahrına, gazabına uğratmasın. Bizi dinimizde ve dünyamızda, evladımızda ve ailemizde fitnelere uğratmasın. Vazifesini şuurlu bir şekilde en güzel tarzda yapmayı hepimize ihtisası içinde basiret ihsan eylesin. Hepimiz var gücümüzde ilk mesleğimiz, ilk işimiz Müslüman olmak, İslam'a hizmet etmek olduğuna göre neleri yapmamız gerekiyorsa onları en isabetle tespit edelim. Allah o basireti ihsan etsin. Tedbirleri almamızı nasip etsin. Elimizden nice insanların İslam'la müşerref olmasını nasip eylesin. Dünya üzerindeki nice yardım bekleyen Müslüman kardeşlerimizin yardımlarımıza mazhar olmasını ve bu zulüm ve kadirden kurtulmasını nasip eylesin. Sonunda bizi aziz eylesin. Sonunda bizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Hem dünyada hem ahirette her yönden ve huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
2: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
1: O ölümü ve hayatı amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
2: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
3: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
2: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış, bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkatı

0: eti, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
1: İnsanın hedefi, yaratılış gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
0: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
2: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab! Biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp, bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın dediler. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Biz onlara hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası

Bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa, bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen,

0: rehber. Fecir Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fecir Suresini anlatacağız bugün. Sure 30 ayetten oluşmakta. Adını başındaki tan yerinin ağarması anlamına gelen fecir kelimesinden alır. Sure yemin edilerek başlar ve helak olan kavimlerin kötü sonlarına vurgu yapılarak devam eder ve Ad, Semud ve Firavun halkının kötülükleri yüzünden helak edilmesi, insanın nankörlüğü, son pişmanlığın fayda etmeyeceği ve mutmain nefs anlatılır. Son ayetlerde kıyamet günü kimsenin kimseden yardım göremeyeceği ve hiç kimsenin bir başkasının yerine cezalandırılmayacağı vurgulanarak, nefsani hırslarına gem vurup gönül rızası ve teslimiyetle Rabbin emirlerine itaat edenlerin iyilerin arasına katılacaklarını ve cennete gireceklerini müjdeleyen bir ayetle sona erer. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefs! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.
1: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Değerli dinleyenler, cümlenizi Akrafem'den, Sükunet'in sesinden muhabbetler, selamlar. Efendim, programlarımızda Hazreti Yunus nutuklarından, nutku şeriflerinden devam ediyoruz. Bestelenmiş, güfteleşmiş olan eserlerinden Saadettin Ökten hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Efendim hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Hamd ederiz, çok şükür. İyi efendim yani.
0: Eyvallah.
1: Dünya hali.
0: Eyvallah. Hocam, hikmet torbamızda programlarımız hep yapıp bırakıp tekrarlarını da dinliyoruz. Bu programda yine Hazreti Yunus'tan devam edeceğiz. Güfteleri alırken okunan bilindik eserlerden alıyoruz hocam. Belki metinlerde ufak şeyler olabilir. Çok divan karşılaştırması.
1: Artık
0: farklılıklar oluyor.
1: Bir de kısmet nasılsa öyle oluyor yani. Bir hayat yaşıyoruz. Hayuhu devam ediyor. Onun içinden bize nasip olan vakitte ne çıkarsa bahtımızı arıyoruz. Onun için başta eskiler sürçü lisan ettikse kusurlarımızı affola derler. Biz onu peşinden söyleyelim. Sürçü lisan mutlaka ediyoruz. Kusurlarımız hem muhterem dinleyicilerimiz tarafından affolunsun, hem de vaktin sahibi tarafından affolunsun inşallah efendim. Cümlemizinki de affolunsun. Beşer olmak hasebiyle kusur bize racidir.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam.
1: Buyurun efendim. Lütfeyi alalım şimdi.
0: Eyvallah.
1: Nutku şerifi alalım.
0: Nutku şerifi.

Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlay ağlay. Medine'de Muhammed'i görsem ağlay ağlay. Delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime. İhram bezini belime, sarsam ağlay ağlay. Sana altın oluk sana, varan canlar kılar tana. Kara donlu Kabe sana, varsam ağlay ağlay. Çevre yanı kesme kaya, el kaldırıp amin diye

Arafat'taki vakfeye dursam ağlayı ağlayı. Hüccaç döner yana yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı. Akıtırlar hayvan kanı, esirgemez kimse canı, şol meydanda koç kurbanı, kessem ağlayı ağlayı. Derviş Yunus der can ile, kul olmuşum iman ile, dilim zikri Kur'an ile, varsam ağlayı ağlayı.

Evet, Gani Mevlam nasip etse. Gani Mevla. Yani gına sahibi, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Biz insanlar hep muhtacızdır. Her zaman her şeye. Fiziksel ihtiyaçlarımız vardır. Ruhsal ihtiyaçlarımız vardır. Ruhum daraldı deriz. Niye daralıyor ruhum? Çünkü o ihtiyaç tatmin edilmemiştir. Oh, içim ferahladı deriz. Kalbim mutmain oldu deriz. Ne demek bu? Demek ki zaman zaman kalbiniz tatmin olmuyor. Bir şeyler eksik hissediyorsunuz. İsimlerimiz bakarsanız kadim zamanlarda öyleydi. Hep Abid'le başlar. Abdülfettah, Abdülgani, Abdülgafar gibi. Kul daima muhtaçtır. Dolayısıyla bu Nutku Şerif'te beyan buyurduğu gibi Medine'ye vasıl olmak da yine bir nasip meselesidir. Vasıl olmak isteği bir ihtiyaçtır ama o ihtiyacı gideren Gani Mevla'dır. Medine'de, Muhammed'e. Bu ne demek? Tabii ki bunun fiziksel manası gayet açık. Yani Medine-i Münevvere gidip Ravza-i Mutahara'da Cenab-ı Peygamber'in huzurunda bulunmak demek. Peki bulunamayanlar mahrum mu kalacaklar? Mesela öyle bakalım. Veyahut gittiniz, mahdut bir zaman orada kaldınız, sonra döndünüz. Bitecek mi o neşe, o iştiyak, o haz, o coşku? Hayır. Hazreti Peygamber'in yoluna ittiba ettiğiniz zaman, muhabbetle ona bağlandığınız zaman, hatta ona yazılmış bir naati okuduğunuz zaman, bir gönül sadasıyla, içten gelen bir neşeyle, sadece kendi kendinize, kimseye değil, işte o Medine'ye vasıl olmuşsunuz demektir. Bunun da yolu Gani Mevla'nın nasip etmesidir. Eskiler özellikle manevi yolun yolcuları, daha doğru bir kelimeyle söyleyeyim dervişler, hiçbir şeyi kendilerine nispet etmezler. Kime ederler? Ona ederler, Allah'a ederler. Her zaman bir vecd halinde, bir acziyet ifadesi içerisinde, bunun da Türkçedeki karşılığı aman sözcüğüdür. Aman, aman ya. Aman yarabbim. Böyle yaparlar. Görsem ağlaya ağlaya diyor. Medine'de Muhammed'i görsem ağlaya ağlaya, yani Hazreti Peygamber'in bütün insanlığa sunduğu o ilahi nimeti ben de tatsam, nasibimi alsam diye bir istek, bir iştiyak, bir arzu belirtiyor. Ağlaya ağlaya demese de çok şiddetli bir arzu. Gönülden duyuyor bu arzuyu. Ne yapması gerekiyor? Gene açıyor yavaş yavaş. Delil yapışsa elime. Delil. Bu hala da var. Eskiden daha çok vardı. Yani hac, menasik hacı yaptıran rehberler var. Onlara delil. Buradaki rehber kim? Delil yapışsa elime. Niye eline yapışıyor delil? Ya. Çünkü biat elle oluyor. Biat elle oluyor. El vermek, el almak.

0: delil yapısı eline, yani mürşit eline yapısı. Eskiden şöyle söylerlerdi, mürşitler ava çıkarlar, saydı şikar. Saydı şikar. Çünkü mürşidin vazifesi de mürit olacak kimseyi bulup çıkarmak ve ona sahip olmaktır. Bazen çoğu kez mürit mürşitteki güzelliği görür insanlar, ona talip olurlar. Ama öyle halis müritler vardır ki mürşit ona talip olur. Onu yakalar. O kaçar, o onu yakalar. Ama çıkmak saydı şikar. Delil yapışsa eline. Şimdi Yunus burada biraz da kendini öne çıkartıyor yani. Delil, o da bir nasip yani. Delil yapışsa elime ne öğretecek? Lebbek ne demek? İşte geldim, emre hazırım. En zor kelime odur. En zor kelime. Dil söyler de gönül söylemez. Yine kadim ananede mürit için mürşidin elinde şöyle bir benzetme yaparlar. Gassalin önündeki meyyit gibi. Zaten mürit demek iradesini mürşide teslim etmiş adam demektir. Zaten mürit içinde irade bazı mevzu değildir. Bizim büyüğümüz efendi baba öğretmişti. En sevdiğim şarkı Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına demiştir.
1: Çok güzel.
0: Güzel değil mi?
1: Çok güzel.
0: Kapıldım gidiyorum bahtım. Ne yazmışsa o diyor yani. Sen ne yapsan boş. Yapacaksın tabii ki. Ama bileceksin ki kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Lebbek öğretmek zor bir iş. Nefis istemez, ben biliyorum der. Ama böyle. İşte geldim, emre muntazırım. Ne dersen o. Ashab-ı kiram hazaratı böyle dediler. Hazreti Sıddık, Hazreti Hatice ve Cenab-ı Ali. Kadınlardan, yetişkinlerden ve çocuklardan ilk Müslüman olanlar lebbek dediler. Akıl yürütmediler. Ona yardım hususunda şöyle şöyle yap, şöyle olsun demediler. Ne dediyse eyvallah dediler. Bu zor bir iş. Bir derviş varmış. Efendiyle işte muhabbet ediyorlar. Efendi şöyle diyor, böyle diyor. Bir noktaya gelmiş, iş biraz çetrefilleşmiş. Ben bu hikayeler böyle biraz kolunu kanadını bu diyerek anlatıyorum. Radyo böyle bir yer çünkü. Yani. Sami'ni görmüyoruz efendim yani. Efendi öğretmeye çalışıyor. Oğlum eyvallah de. Eyvallah. Hoşnutluk. Dervişin burasına gelmiş. Başındaki külahı takke çıkarmış. Al, al efendim, biatı bozuyor. Al efendim külahın demiş. Eyvallah da içinde. İade ediyor külahı. Böyle başımıza geldi.
1: Yani irtidat ediyor tabii.
0: Yani ayrılıyor tabii. İrtidat demeyelim de yani yolu ayırıyor artık. Hayır. Yani ayırıyor, yolu ayırıyor. Çok oldu böyle yani. Oluyor dünya hali.
1: Külahı al için eyvallah.
0: Eyvallah da içinde yani. Ben artık sana eyvallah demeyeceğim yani böyle bahçesi. Nefis eyvallah demek istemez. Lebbek öresi dedim işte o. Lebbek öresi. Lebbek böyle bir şey yani. Her zaman niyaz ediyoruz ki bizi böyle zor imtihanlarla karşı karşıya bırakma. Kulaktan dilden söylüyor lebbek eyvallah. Ama öyle bir hal gelir ki lebbek diyemezsin. Lebbek dersin kalırsın yani. Evet yani. İhram bezimi, ihram bezini belime diyor. Biraz evvelki Nutku Şerif'te geçti, belki geçen programlardan birinde. Üryan kalmak. İhram bezini belinize sarınca üryan kalırsınız siz. Sadece setre avret şartı yerine getirilmiş olur. Bir de ihram bezini beline saran hüccaca baktığınız zaman şunu görürsünüz. Dünyevi hiçbir alamet üzerlerinde bahis mevzu değildir. Sultanı fukaradan, bayi gedadan ayıramazsınız. Herkes aynıdır. İşte delil ne yapacak? Delil yaptığı bu. Önce elini tutacak, bırakmayacak. Sonra diline lebbek öğretecek, eyvallah öğretecek diline. Hayır demeyecek. Ondan sonra ihram bezini beline dolayacak. Yani dünyevi libasları, maddi manevi. Ha, zahir eyvallah, zahirde problem yok. Bütün mesele batınla alakalıdır. İhram bezini beline dolayacak. Hiçbir farkınız yok. Farkınız nerede? Takvanızda. Onu kim biliyor? Yalnız Allah biliyor. Çünkü takva kalpte gizli olan bir haldir. Zahire intikal ettiği anda bütün büyüsü bozulur. Peki bunlar yaptığı zaman ne oluyor? Sana altın oluk, sana altın oluk. İşte feyiz başlıyor. İlahi feyiz, ilahi nur, ilahi lütuf. Sana altın oluk, sana varan canlar kılar tanı, aydınlanır diyor varan canlar. Ne beklediniz? İhram bezini beline sardınız. Delil elinizden tuttu. Lebbek dedi de İhram bezi belinize sarıldı. Ondan sonra feyiz başlıyor. Canınız, yani gönlünüz aydınlanıyor. Tekrar dönüyoruz. Çevre yapı kesme kaya. İşte bu bir anda bir güzellik zuhur etti. O devam etmez. Buna kadim anane kabz ve bast hal ediyor. İnsan sinüs eğrisi gibi bir çıkar bir iner. Açılır kapanır, açılır kapanır, açılır. Ancak çok seçkin ruhlar ve çok seçkin kalpler salatı daimun halindedirler. O daim huzurdadırlar. Onlara gaflet sirayet etmez, edemez. Allah onları muhafaza eder. Her zaman söylüyorum. Rıza-i Bari, şefaat-ı Resul, himmet-i Rical. Hepsi Rıza-i Bari'den zuhur eder bunlar. Kesme kayadır. Tekrar dönerseniz kaps haline sıkıntı başlar. Ama el kaldırıp amin diyeceksin. Yapacak başka bir şey yok. Ve gayrete devam. Bu mutku şerifte fakirin zihnine takılan, gönlüne duhul eden son sembol diye son remiz, akıtırlar hayvan kanı, esirgemez kimse canı, şol meydanda koç kurbanı. Bu koç kurban bizim manevi tasavvurumuzda, medeniyet tasavvurumuzda, manevi dünyamızda teslimiyetin ifadesidir. Cenab-ı İbrahim ve Cenab-ı İsmail'in teslimiyetin ifadesidir. Koç kurban hadisesi. Kurbanı tutulamak üzereyken koç kurban gelir. Neden? Teslim oldunuz. Hem baba teslim oldu, hem çocuk teslim oldu. İkisi beraber teslim oluyorlar. İşte böyle bir şey. Çünkü yine insan varlığı ben içinde ben olarak yaratılmıştır. İçimde bir ben var, dışta da bir ben var. Dıştaki ben bir şeyler yapıyor. İçinizdeki ben rahat etmez. Bu iki benin de teslim olması lazım. O zaman işte koç kurban oluyor. O zaman sizi sürüye sayıyorlar. Diriye sayıyorlar. Arıya sayıyorlar. Ve sonunda da Ali'ye sayıyorlar.
1: Ali'ye.
0: Ali'ye sayıyorlar.
1: Ya. İlla Ali.
0: İlla Ali. La teta illa Ali. Böyle bir hadise. Hepsinin yerleri ayrı tabii. Hepsi çok muazzez insanlar. Bir şey hatırlamaya çalışayım bakayım. Bir beyit var. Şah-ı Merdan, Şiir-i Yezdan, Hayder-i Düldül Suvar. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Bu da bizim Osmanlı'ya ait bir hadise yani. Şah-ı Merdan, Türkçe, Şiir-i Yezdan, Hayder-i Düldül Suvar. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Hepsi birer remiz. Üzerinde bir ömür düşünmeye, düşündükçe, tat almaya, tat aldıkça güzelleşmeye kafi. Bu kadar.
1: Eyvallah. Hocam şükranlarımızı arz ediyoruz.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.
1: Bu güftenin

Tunku Şerif'in telif olunmuş, bestelenmiş Hicaz'dan dinleyeceğiz. Ve dinleyenlerimizi nameli olarak baş başa bırakacağız bu Nutku Şerif'le. Bir başka sükunetin sesinde buluşmak üzere. Hoşça bakınız, sağ olun.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişiyi, hakkı bilmektir. Çün okuduğunu bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen. Abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır. 29 hece okusan uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, gerekse var bin hacca, hepsinde

aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdalı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum ol sultana. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu gözlerin dost yüzüne baka geldi, baka gider. Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı aka geldi, aka gider. Bülbül eder ahu figan, hasretle yandı bu can. Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider. Aşık Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstüne ekleye ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

kanatları boş olarak çıkan kuşlar akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Akra.

dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 3'te biri geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma. Ya Rabbena, bağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena, bağfir lena.

Derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: İçeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: İnsan her şeyden önce gaye varlık. Bütün kainatın özü, zübde-i alem. Her şeyden önce insan bu dünyaya ait değil. Bu dünyada ötelerin ötesine ulaşmaya çalışan, sonsuzluk özlemi içerisinde olan sonsuzluk yolcusu. Bu Müslümanıyla da, gayrimüslimiyle de, putperestiyle de bütün insanların sahip olmuş olduğu iki yön var. Bir, dünyevi veçe, bedeni nitelik, fizyolojik dürtüler, duygular, arzular, beklentiler. Bir de ruhani yön. İnsan ruhani yönüyle, manevi çehresiyle bir doyumsuzluk içerisinde, özlem içerisinde, arayış içerisinde ki insanoğlunun kalbini radara benzetirler. Radar hedefi yakalamak için ne kadar bulgular varsa onları test edip bir genel seyirden geçirirse, hedefi yakaladığı esnada onunla huzur bulmaya veya karar kılmaya yeltenirse, insan kalbi de yaratılışından, dünyaya indirilişinden bu yana hem zihinsel, hem duygusal, hem mantıki, hem kalbi, hem de maddi platformda sürekli bir tekamül süreci işlemeye, geliştirmeye kalkışmış. Yani bilimsel yetilerimiz, teknolojik becerilerimiz, medeni kazanımlarımız, kültürel donanımlarımız, tarihi süreç içerisindeki siyasi ve dünyevi koşturmalar, çatışmalar, kavgalar, ritmikler, insanlığın daha ötelere gitme arzusu içerisinde. Ki biz buna tasavvufta iki tür yolculuk olduğunu, insanın tabiatında iki tür yolculuk olduğunu beyan ediyoruz. Bir afaki yolculuk, bir de enfusi yolculuk. Afaki yolculukla insan kendinin dışındakilere, ötekilere, diğerlerine kavuşma, diğerlerini edinme, diğerlerine kendine ait hissetme bilincine sahip. Ama enfusi yolculukla da gizemli, zorlu, yoğun ama bir o kadar da canlı bir yolculuk gerçekleştirir içe doğru. Yolculuk, içe bakış diyebildiğimiz. Her insanda bir mistik yön var, bir duygusallık var, bir içsellik var, bir ruhanilik var. Yani insanın kendi iç dünyası aslında çok daha geniş bir alem. Yani diğer bütün alemler, varlıklar, olgular test edilebilir, sınırlandırılabilir, bir araya getirilebilir, künhüne vakıf olunabilir. Ama insan kendi iç dünyasına indiği zaman bütün olguların, nesnelerin, varlıkların, evrenin ve alemlerin kendi içinde dürülü olduğunu görmeye başlar. Bu içe doğru yolculukla kendini inşa etme sürecini kazanmak ister. Fakat bu içe doğru yolculuğu yapabilmesi için kişinin çevreden kısmen veya tamamen soyutlanma, dikkatini belli bir noktaya odaklandırma veya içinde bil kuvve dediğimiz potansiyel olarak gözüken, bilinen, var olan o cevheri bil fiil, yani fiili bir tarza ortaya çıkarma çabasına, tecrübe olarak yaşama çabasına davet edilmektedir. Züht her şeyden önce kelime anlamıyla baktığımız zaman yüz çevirmek, rağbet etmemek, terk etmek gibi anlamlara gelen bir kavram. Tabii bu yüz çevirirken, terk ederken önemsememe anlamı var bunun içerisinde. Kerih görme anlamı var bunun içerisinden. Masivaya, değersize meyletmeme gayreti var bunun içerisinde. Dolayısıyla kişinin elzem olan, ulvi olan, esas olan yolculuğunda takıntılarda bulunmaması, kendisine hizmet etmesi gereken, araç olarak görülmesi gereken, kendisinin hizmetine amade kılınmış olan kimi olguları, nesneleri, varlıkları, eşyayı gaye haline dönüştürmemesi söz konusu. Yani kişinin lükse, savurganlığa, efendim şımarıklığa, tüketim budalalığına, enaniyete, bencilliğe ve hep kendinde toplama arzusuna, şehvi, nefsani duygularının esiri olmama çabası içerisinde ulvi hedeflerini engelleyen veya engelleyecek olan herhangi bir takıntıya, dünyevi duyguya, heyecana ve arzuya giriftar olmamasını, kişinin kendini ulvi hedeften ayrı koymamasını, dünyalıktan olabildiğince kendini uzak hale dönüştürmesine biz özellikle züht tanımını, tarifini vermiş oluyoruz. Ebu Osman el-Hiri'nin meşhur bir tanımı var, diyor ki, dünyayı terk kimin eline geçerse geçsin ona aldırmamaktır. Yani dünyalığa meyletmemenin, dünyalıkla avunmamanın, başkalarının elindekine göz dikmemenin adıdır diyor. Ki örneğin Cüneyd-i Bağdadi, elde bulunmayan şeyin gönülde de bulunmamasıdır tabirini yapıyor. Meşhur sufilerden yine birine soruyorlar, diyorlar ki, efendim siz zahit biliniyorsunuz. Dünyalığa meyletmeyen şahsiyet zannediyorsunuz. Ama biz sizin aynı zamanda besi çiftliğinizin olduğunu da biliyoruz. Yani siz zahit bir şahsiyetsiniz ama bu besi çiftliği ile zengin, varlıklı, güçlü bir yaşam süren bir şahsiyetsiniz. Hem dinde, ibadette takvayı yakalama sürecini başarmış, hem de dünyevi varlıklara sahip olmuş insan olarak bu ikisini nasıl yürütüyorsunuz diye sorulduğunda kendisinin vermiş olduğu bir cevap var, diyor ki, evladım, biz hayvanlarımızı ahıra bağlarız, kalbimize değil. Yani burada Cüneyd-i Bağdadi'nin tanımında olduğu gibi elde her şeyimiz olabilir. İmkanımız olabilir, servetimiz olabilir, zenginliğimiz olabilir. Zira sizin varlığınız yoksa, zenginliğiniz yoksa zekatı nasıl vereceksiniz? Zekat ibadetine nasıl cevap verebileceksiniz? İslam varlığın, servetin, gücün karşısında olan bir din değil. Tasavvuf da güçten soyutlanmak anlamına değil. Tasavvuf, İslam'ın özü anlamında ifade edecek olursak, tasavvuf elde bulunan imkanı İslam'ın esasları çerçevesi içinde en uygun olarak değerlendirme yoludur. Dolayısıyla siz Hümeze suresinde beyan edildiği üzere sürekli kazandığınız parayı saymaya, onunla gururlanmaya, büyüklenmeye, avunmaya, şımarmaya yeltenirseniz bu kazancınız size kar değil, aynı zamanda manevi bir zarar hüviyetine bürünmeye başlar. Ki tasavvufta maddeye karşı, eşyaya karşı, servete karşı bir onurlu duruşumuz olması gerekiyor. Bu onurlu duruşta da eşyayı kendimize hakim değil, kendimizin eşyaya hakim olma süreci içerisinde bulunmamız gerekiyor. Ki Cenab-ı Şehabettin'in güzel bir tespiti var, diyor ki, insan dünyalı, buna etiket deyin, buna servet deyin, buna diploma deyin, buna para deyin, ne derseniz deyin, dünyalı fötür gibi başına koyup onun gölgesinde kalacağına, iskemle gibi altına koyup dinlenmesini becerebilsin der. Dolayısıyla tasavvufta ve İslam inancında dünyanın bir imtihan mahalli olduğu, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere bende olmak üzere değil, onu verene kul köle olmak kaydıyla Allah'ın nimetlerinin ölçülü yerinde kullanma zoru var. Servis Sakati öyle sesleniyor, diyor ki, Cenab-ı Hak evliyayı dünyadan soyup çıkardı. Asfiyayı, yani Allah'ın saf veli kullarını ise ondan korudu. Aşıkların gönüllerinden dünyayı tamamen çıkardı. Çünkü dünya kirinin bunlara bulaşmasına razı olmadı. Yani İslam kültüründe, tasavvufi gelenekte dünyaya karşı böylesi bir mesafe var. Ki tabi burada Kur'an boyutunda dünyanın yeri nedir? Önce ona değinmek gerekiyor galiba açmak için. Yani züht kelimesinin bir türevi olması hasebiyle zahit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de terim olarak, kavram olarak sadece, bu da rağbet etmemek manasında, bir ayet-i kerimede, yani Yusuf suresi 20. ayet-i kerimesinde ki şöyle beyan ediyor ayet-i kerimede Allah-u Teala onu, yani Yusuf'u Mısır'a var. varınca düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onun hakkında zahit idiler, yani rağbetsiz idiler şeklinde ayet-i kerimede Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından kuyuya atılması, bir kervan tarafından bulunup satılması hikaye edilirken zikredilmekte. Ama yani kavram olarak tek yerde geçmekle birlikte mahiyet açısından, içerik açısından

0: dünyadan nasibini unutmamakla birlikte ki Kasas suresi 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle beyan eder. İşte Allah-u Teala'yı hatırdan çıkarmamak anlamında Kehf suresi 24. ayet-i kerimesinde ticaret ve alışverişin Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaması şeklinde ki örneğin Nur suresi 37. ayet-i kerimesinde değişik boyutla ortaya koymakta, tanıtılmakta. Zühd hayatının mahiyeti açısından, içeriği açısından Kur'an-ı Kerim'de defaatle ayet-i kerimeler belirtilmekle birlikte bilhassa dünya ve masivaya tavır koyup ondan yüz çevirme anlamında, Allah'a yönelmek anlamında kullanılan özel bir tabir var. Orada tebettül. Ki Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her şeyden kesilip tam anlamıyla Allah'a yönel. Dolayısıyla Kur'an'a göre dünya ile ahiret arasında bir tercih yapma mecburiyeti kaldığı zaman müminin, Müslümanın hiç tereddüt etmeden öncelikle tercihini ahiretten yana koyma zorunluluğu var. Ki Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman biraz dünya hayatına karşı menfi anlam yüklediğini görüyoruz. Ne gibi? Örneğin dünya hayatı insanı aldatan bir metadır. Ahiret hayatına oranla önemsizdir. Faydası ahiretin yanında pek azdır. Oyun, oyalanma, eğlenceden ibarettir. Basit bir şeydir. Kadın, oğul, yığın yığın birikmiş altın ve gümüş, salma atlar, sağmal hayvanlar, yani gelir getiren her şey dünya hayatının süs ve metadır diye böylesi bir olumsuz anlam yüklenmesi söz konusu dünya hayatına. Fakat burada şu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya içinde yaşamış olduğumuz hayat anlamında Kur'an-ı Kerim'de iki kavram geçmekte. Birisi arz kavramı, birisi de dünya kavramı. Arz kavramıyla Allah-u Teala kozmik düzene işaret etmekte. Yani yeryüzü üzerinde, yeryüzü hakkında değerlendirmelerini, işaretlerini, ayetlerini beyan etmekte ki coğrafi anlamda kullanıldığı zaman genelde arz kavramı kullanılmakta ama manevi anlamda, ahlaki anlamda, dini bir terim anlamında ise dünya yani aşağılığa meyletme, değeri az olana yönelme anlamında dena kelimesinden hareketle dünya kavramı geçiyor. Dolayısıyla Kur'an biraz önce zikretmiş olduğum dünya hayatına olumsuz anlamlar yüklerken gezegen olarak, içinde yaşadığımız evrenin bir parçası olarak, yeryüzü olarak, kozmik düzenin bir yapısı olarak arza, yeryüzüne herhangi bir tavrı yok. Yeryüzünde gezip dolaşmamızı, Allah'ın nimetlerinden yememizi, Allah'ın ayetlerinden işaretler almamızı, efendim işte uzayın derinliklerine varmamızı, astronomik imkanları görebilmemizi, dünyanın yeraltı zenginliklerine, gezegenin ötesindeki gerçeklere vakıf olmamızı bizlere sürekli anlatır. Ve dünya gezegeninin kıymetini, Allah'ın bir nimeti olduğunu anlatır. Fakat ahlaki anlamda bu dünyada yaratılış gerçeğini unutan, bu dünyada varoluş sebebini göz ardı eden, bu dünyayı yaşanılır bir cennet kılma yerine, bu dünyanın cadı kazanı haline dönüşmesini sağlayacak hal, tutum, tavır ve gidişatın dünyevi hevesler, kaygılar, arzular ve çatışmalar sonucunda ortaya çıktığını beyan eder. İnsanı da aldatan nefsani, şeytani dürtülerin ötesinde dünyevi beklentilerinin, bu bayağı arzularının insanı olduğunun ötesine düşürdüğünü, kendisinden beklenen o evrensel kimlik yerine çatışmacı bir duygunun, kimliğin ortaya çıktığını beyan ederek insanda sonsuzluk alemine bir geçiş seyri beklemektedir diyebiliriz.
1: Tasavvufun genel seyrine baktığımız zaman dünyadan kaçış değil ki bir örnekle özetlemiş olayım. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde bunu gemi, deniz, kaptan metaforuyla özetler. Der ki dünya deryaya, okyanusa veya denize benzer. İnsan gemiye benzer. Eğer geminiz delikse bırakın deryada, çayda bile boğulmanız muhtemeldir. Ama geminiz sağlamsa suyunuzun çok olması geminizin seyrine engel değil, bilakis seyir-i sefer yapmasına en büyük katkı.

0: Sizlerin emanet olduğunu bilirsiniz. Karun tinetine bürünmezsiniz. Siz bir Yusufi gelenekle, bir efendim Musevi gelenekle, bir Hazreti İsa ruhuyla, bir Yakup Aleyhisselam seyriyle, bir Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem şefkatiyle elinizdekini hak sahiplerine vermenin çabasını gütmüş olursunuz. Dolayısıyla özellikle şunu söyleyelim. Diğer mistik akımlarda olan dünyadan kaçış, kopuş ve dünyaya küskünlük tasavvuf erbabında, züht geleneğinde söz konusu değildir. Tasavvuf erbabı dünyadan belli süreliğine ayrılırken donanmak için ayrılır. Manevi eğitimini tamamladıktan sonra hizmet şevkiyle dünya halkının arasında seyru alem yapar.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: En büyük organımız cilt. Cildimize değen ürünlerin üzerinde kalan safsızlıklar, kimyasal maddeler, zararlı kanserojen tesiri olduğu bilinen maddeler,

0: malzemeler uzun vadede vücutta birikerek hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Hani tıpkı yediğimiz gibi sindirim yoluyla vücudumuza aldığımız gibi bazı şeyleri cilt yoluyla da emilim yoluyla da bu zararlı malzemelerin vücuda girmesi çok yüksek bir olasılık ve bu yaşanmış bir takım işte insanlar giydikleri elbiseler sebebiyle alerji olabilirler. Farklı deri döküntüleri hastalıklar yaşayabilirler. Bu görünen tarafı uzun vadede de toksikolojik etkileri vücutta birikerek zaman içinde bugün hani söylememiz çok doğru olmayacak hastalıklara sebep olabilirler. Ne yazık ki beyaz sanıldığı kadar masum bir renk değil. Tekstil süreçlerinde bildiğimiz en zararlı malzeme. Ağartma metotları atık sular sebebiyle hem çevreye verdiği zarar hem de kumaşın kendisi insan teniyle temas eden kısmından baktığımızda beyaz en zararlı renktir diyebiliriz. Bütün tabuların ve bilinenlerin aksine. Pamuğun orijinal rengi ekru diyebileceğim, kırık beyaz diyebileceğim bir rengi vardır. Pamuğun parlak beyazının yapılması için kullanılan kimyasallar çok ağır kimyasal proseslerden geçer. Pamuklu kumaşlar renklendiriliyorken önce beyazlatılıp sonra renklendirildikleri için beyazlatma prosesi bildiğimiz en zararlı prosestir. Ve mutlak surette organik ürünler, organik ürünlerin içinde de tonları açık olan renklerin tercih edilmesi uygun olabilir. Özellikle bebekler ve çocuklar için. Organik süreçlerden geçmiş, renklendirilmiş malzemelerde genel olarak bir sıkıntı yok. Ama onun dışında başka bir tekstil ürünü alınacaksa özellikle açık renklerin tercih edilmesini tavsiye ederiz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre,

mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki, men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek, senden gayriye bu kapıyı, senden gayriye, senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatini cümlemize erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş gelsin. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz.
1: Dostça bir tavsiye.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Yeniden merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Evdeki huzura hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu, güzel bir gün dileyerek programımızı başlatıyoruz. Stüdyoda misafirimiz psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Bazı çocuklar vardır daha okul açılmadan önce okula heveslidir, hazırlıklıdır zihnen ve bedenen ve onlarda çok sorun yaşamayız. Ama bazı çocuklar da vardır ki diretir. İlk günler belki mutlu gitseler de sonrasında vazgeçebilirler ve bu ailede ciddi bir krizi de yol açabiliyor zaman zaman, hele anne çalışıyorsa. Bu noktada ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz ve çocuğumuzu okula nasıl hazırlayacağız? Özellikle de neden çocuklar okula gitmek istemez, bunları öğrenmek istiyoruz. Söz sizde buyurun.
2: Bizim aslında çocuğumuzu okula hazırlamak için yapacağımız ekstra bir şey yoktur. Yani sağlıklı ve normal olan bir çocuk yaşı geldiğinde artık okula gitmek ister. Tatilin bitmesine yakın olan zamanlarda artık okulum açılsa diye dört gözle beklemeye başlar.
1: Evet.
2: Bu normal, sağlıklı bir çocuğun göstereceği tepkilerdir. Ama hani olur ya, evet seni başında gayet iyidir, güzel gidiyordur ama sonrasında bakarsınız ki gitmek istemiyorum şundan dolayı, bundan dolayı gibi. Bazen sebebini gerçekten söyler, bazen de gerçek sebebi kendisi bile fark etmeyebilir ya da üstünü örtmeye çalışabilir. Biz genellikle hani bu durumlarda çocuğu suçlama eğilimindeyizdir. Yani yeterince bağımsızlaşamadığı için ya da bir şeylerle baş edemediği için gitmek istemiyor. Derslerden işte kopmuştur gibi. Burada hani sebebini doğru analiz etmemiz lazım. Bir defa hani çocuğun okula gitmek istememesi önemli ve ciddiye alınacak bir konudur. Bu hangi yaşta olursa olsun, hangi dönemde olursa olsun, hani o 3 yaşındaki anaokul dönemini kastetmiyorum tabii ki ama hani bir 6 yaşındaki bir çocuğun anaokuluna gitmekteki isteksizliği ya da sonraki yaşlarda ergenlik döneminde okulu bırakmak isteği, bunlar hele ki okulu bırakma isteği depresyonun önemli semptomlarından birisi olarak geçer ve bir psikiyatrik konu olarak geçer. Çünkü bu çok radikal bir karardır. Yani evet. ciddi böyle
1: bu
2: bir şey.
1: Bu ileri yaşlarda da olabiliyor.
2: Olabiliyor tabii ki.
1: Üniversiteyi de böyle birden bırakanlar var ki aileler de bayağı zorlanıyor bu durumda.
2: Evet. Burada işte bunun sağlıklı bir davranış olup olmadığını ayırt eden şey sebebidir. Bakarsınız ki hani üniversitede gerçekten o bölümü sevememiştir. Kendini o bölüme ait hissetmemiştir. O bölümle ilgili hiçbir şey onu ilgilendirmiyordur adeta. Kendini orada yabancı gibi hissediyordur. Evet, o zaman bu kişinin ileriki hayatında daha mutlu olması için daha mutlu olabileceği bir bölümü seçmesi ve sil baştan yapması çok daha sağlıklıdır. Tekrar hala zorla o bölümü bitirmeye çalışmak ne kadar iyi, bize göre iyi bir bölüm olsa da hayır, çocuğun kendini orada mutlu hissedip hissetmemesi önemlidir. Çünkü işimi eğlence bildim, eğlencemi iş bildim, mutlu oldum. Bu önemli, güzel bir düsturdur. Bir ev hanımı için de bu bir düsturdur. Yani evinin işini yaparken eğer bunu kendisi için bir eğlenceye dönüştürürse ya da eğlenceli bir ruh haliyle yapmaya çalışırsa, yaparsa o zaman mutlu olur. Ama öteki türlü öf, sıkıldım diyerek yapmak, hele ki bu meslek hayatı için gerçekten bir azap gibi bir şeydir.
1: Evet, bunu bir kez daha tekrarlayalım mı?
2: Eğlencemi iş bildim.
1: Çok güzel.
2: Mutlu oldum.
1: Mutlu oldum. Tuğba Hanım, dediniz ki okula gitmek istemiyorsa çocuk, bu önemlidir. Altında yatan sebeplere dikkat etmek gerekir dediniz. Mesela nelere dikkat edeceğiz?
2: Bu sebepler çocukla ilgili olabilir ya da çocuğun dışındaki öğretmenle, bir arkadaşıyla ilgili olabilir, okulla ilgili olabilir. Bazen bakıyorsunuz onu hırpalayan ya da onu örseleyen bir çocuk olabiliyor bunun sebebi. Okuldaki bir arkadaşı olabiliyor. Onunla nasıl baş edeceğini bilemiyor. Bir türlü de baş edemiyor. Onunla ilgili gerçekten bir zorluk yaşıyor ve okula karşı bir soğukluk hissetmeye başlıyor. Ya da sözünü etmekten bile ürktüğü, korkutucu, travmatik bir olay yaşamış olabilir. Tam olarak kendisine ne hissettirdiğini ya da bununla nasıl baş edeceğini bilemiyordur ya da ailesine söyleyemiyordur. Böyle bir olay yaşamış, yani travmatik bir olay yaşamış olabilir. Ya da bakarsınız ki hani çok sert, disiplinli ya da ayrım yapan bir öğretmen olabilir. Ya da tarzına, öğretmenin tarzına henüz alışamamıştır. Bazen öyle vakalar biliyorum ki hani öğretmenin söylediğini tam anlayamıyor. Ona farklı geliyor. Ya da başka bir çocuğa kızıyor ama kendisine de ya da kızarsa diye endişe bürüyor çocuğu. Ve o endişe bürüdüğü için kendini güvende hissetmediğinden öğrenmeye kapalı hale gelmiş olabiliyor. Ve bunun arkasından belki başarısızlık olabiliyor ya da korkuyla gidip gelme olabiliyor. Ya da bakıyorsunuz hani başarısızlık hissediyor okulda. Yetenekleri yeterince fark edilmiyor. Sadece belli derslerdeki başarısıyla çocuklar ön plana çıkabiliyorlar. Ama onun kabiliyeti, yeteneği henüz ortada olan derslerle ilgili değildir belki. Görsel sanatlarla ilgili olabilir, farklı bir konuda olabilir. Ama var olan sorumluluklarında başarılı olmadığı için o başarısızlık duygusu da hani çok tatsız bir duygudur. Evet. Çünkü arkasından dışlanmayı getirir, ikinci planda olmayı getirir. Yani depresif duygulara doğru yol açar. Ve bu duygudan kaçmak için de çocuk okula gitmek istemeyebilir. Ama bunun altında bazen de bakıyoruz özel öğrenme güçlüğü çıkabiliyor.
1: Evet.
2: Yani maalesef ki çok çocuk bu konuda hani tırnak içerisinde aptal muamelesi gördü. Özel öğrenme güçlüğü olduğu halde bu doğru bir şekilde fark edilmediği ve teşhis edilmediği için hem öğretmen tarafından hem arkadaşları tarafından bu muameleyi yaşayan çocuk da gitgide içe kapanır ve ailesi tarafından bakarsınız okullar arasında bayağı bir mesafe açılabilir. Ta ki o kendini iyi hissettiği dersler başlayana kadar, o derslerde kendini göstermeye başlayana kadar ama bir okuma yazma döneminde mesela birinci sınıftaki bir çocuk bunu hissediyor olabilir ya da daha sonraki bir dönemde güzel yazı yazmada olabilir, bu matematik becerisinde olabilir. Bunlarla ilgili de yani bir anne babanın artık hani bu devirde, bilgiye bu kadar kolay ulaşılan bir devirde bir özel öğrenme güçlüğü nedir bunu bilmesi lazım. Çok basit.
1: Artık kolay.
2: Evet, evet, araştırılıp bulunabilir. Özel öğrenme güçlüğü dediğimiz, ben buradan hani kısaca bir tekrarlamak istiyorum. Kişinin kendisinden beklenilen zeka kapasitesine göre belli bir alanda ciddi bir kabiliyetsizlik göstermesi. Yani hani ondan
1: mesela
2: artık
1: 5 yaşındaki bir çocuktan suyu alıp içebileceğini biliyoruz ama bunu bile yapamaması mesela onun
2: olabilir. Ama özellikle biz özel öğrenme güçlüğünü birkaç alanda görebiliyoruz, teşhis edebiliyoruz. Bu okuma alanı, yazma alanı ve konuşma alanı. Matematik öğrenme güçlüğü de olabiliyor. Mesela bakıyorsunuz çocuk hani gayet güzel kendini ifade ediyor. Hani olaylarla baş etmesi güzel, dediklerinizi anlayabiliyor, ezberlemesi güzel. Ama yazma konusunda çok kötü. Sıra atlıyor, harfleri atlıyor. İşte defteri çok karışık, buruşuk. Hani yazmakla ilgili bir sıkıntısı var. Yazmayı reddediyor. Hep ona zor geliyor. Hep biraz sonra diyor. Ha, o zaman evet, bu konuda bir zorluk içerisinde çocuk.
1: Destek mi alması,
2: destek alması gerekiyor. En önemlisi de onu anlamak ve fark etmek gerekiyor. Bunun arkasından da bu çocuğa hala bu konuda eziyet eder gibi yüklenmek, hala mesela herkese verilen yazı ödevi onun için daha azaltılması gerekir. Diğerlerine işte 3 sayfa veriliyorsa onun için yarım sayfa yeterlidir. Çünkü sonrası onun için bir bıkkınlık oluşturacaktır.
1: Bir yük haline gelmemeli, eğlence haline getirecek şekilde davranmalı, evet, öğretmeni ve ailesi tabii.
2: Şimdi şöyle, şimdiye kadar hani bizler kusurlu, eksikli tarafı neyse kişinin o yönde ona destek vermeye çalışıyoruz. İşte çocuk matematikte zorlanıyorsa matematik dersi aldırıyoruz. Ama bakıyorsunuz ki o çocuk kompozisyonda başarılı ve kompozisyonda biraz daha desteklense, önü açılsa belki yazar olacak. Ama matematikte zaten en fazla sınıfı geçebilecek aldığı ders desteğiyle.
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Dediğiniz gibi hep eksik yanı tamamlamak için uğraşıyoruz ama iyi yanını da destek

0: bekleyip o başarıyı tattırma duygusundan da mahrum ediyoruz çocuklarımızı.
1: Mesela yine yazma örneği üzerinden gidelim. Diyelim ki bir insan güzel yazı yazamasa ne olur? Başarısız mı olur? Hayır. Yani çok rahat yine başarılı bir mühendis olabilir, başarılı bir doktor olabilir ya da başarılı bir iş adamı olabilir. Biz ona büyüteç tutmaktansa onun kendisini iyi hissettiği alanlarda biraz daha meşgul olmasını ve o güzel duyguları biraz daha fazla yaşamasını sağlamalıyız.
0: Belki şiir okumasa çok güzel, yazısı kötü ama.
1: Evet. Bununla beraber yazısı iyi olabilir ama okumakta zorlanabilir. okumakta bakıyorsunuz hani bugün P'nin B olduğunu söylüyorsunuz ama yarın yine aynı hatayı yapıyor ya da biraz sonra 2-3 dakika sonra yine aynı şekilde P'ye B diyor, T'ye D diyor, S'ye Ş diyor.
0: Sinirlenip anne baba daha çok belki de hakaret var cümlelerle başlıyor.
1: İşte sinirlenmek yerine bunların hepsinin birer işaret olduğunu görüp mutlaka araştıralım ya da bir uzmana soralım. Artık her okulda rehberlik servisi var, rehberlik servisiyle görüşelim. Yani çocuğumuzu fark edelim ve bu yaptıklarını kasıtlı yapmadığını bilelim. Hani okula gitmek istemiyorsa bu kasıtlı değildir. Ya da o dersi yapmak istemiyorsa bu kasıtlı değildir. O konuda yaşadığı bir zorluk vardır. Bu zorluğun adını koyalım. Evet, o bu konuda zorluk yaşıyor. Tamam. Önce bunu kabul edip arkasından da neden bu zorluğu yaşıyor ve bunu çözebilir miyiz? Çözülebilecek bir şeyse bunu çözmeye uğraşalım. İşte ders almak gerekiyorsa ders alalım. Sınıfı geçecek kadar ders alması yeterliyse o kadarını yapalım. Daha fazlasını eziyet haline getirmeyelim.
0: Evet.
1: Ama çözülemeyecek bir şeyse de bunu böylece kabul edip yine diğer alanlara yönelelim. Yani daha olumlu kısımlarına yönelelim. Bununla beraber bu başarısızlığın içerisinde, yani okula gitmek istememeye sebep olan o tatsız duygu başarısızlığın içerisinde dikkat eksikliği olabilir. Yani dikkatinin kolayca dağılması, kendi bir türlü tam konsantre edememesi ya da bazen sorumsuzluk olabilir. Neyse, artık bunun teşhisini yapıp tedavisine de etrafımızda destekçiler bulup beraberce girişmeli.
0: Evet, çözüm yolları üretmeli.
1: Çözüm yolları mutlaka üretmeli. Çözüm yollarını ürettiğimizde ve çocuğun hayır ben gitmek istemiyorum okula, karnım ağrıyor, bugün şöyle hastayım, bugün böyle hastayım gibi bahanelerinde bunları çocuk bilerek de üretmez. Bazen gayri ihtiyari üretir. Çünkü sadece oradan kaçmak istiyordur. Asıl amacı odur. Bazen bir arkadaş ortamının getirdiği rekabet ortamı olabilir. Vesaire. Tüm bunlarda eğer ciddi olarak hasta olduğunu düşünmüyorsak mutlaka göndermeliyiz.
0: Evet.
1: Mutlaka ısrarcı olmalıyız. Ama işte çocuk sen bana inanmıyorsun, beni göndermiyorsun diyorsa da hayır ben sana inanıyorum ama durumunun hani yavaş yavaş geçeceğini düşünüyorum. O kadar
0: bununla
1: ciddi olmadığını düşünüyorum.
0: Evet,
1: yani hani bu mesela karın ağrın, işte şimdi ağrı kesiciyi aldın, bir saat sonra biraz daha azalacaktır, geçecektir. Buna rağmen okula gidebileceğini düşünüyorum. Yoksa sana inanıyorum. Evet, hani doğru söylüyorsun.
0: Peki gerçek karın ağrısıyla ya da kalp ağrısıyla çocuğun gerçekten gitmek istemediği için bunu bahane etmesini nasıl fark edeceğiz?
1: Şimdi bunu bazen çocuk bahane etmiyor olabilir ama psikolojik kaynaklı, psikosomatik belirti dediğimiz, yani anksiyeteden kaynaklı olarak gerçekten karnı ağrıyor olabilir. Gerçekten kalbi sıkışıyor gibi olabilir heyecandan dolayı. Bu durumda çocuğa biz zaten hayır inanmıyorum ya da aman canım ne olacak geçer gider gibi böyle küçümseyici şekilde davrandığımızda bir de çocuklarımıza yeni bir çatışma konusu da koymuş oluyoruz. O yüzden asla küçümseyici davranmayalım, inanalım. Bir hani devam ediyorsa da mutlaka bir doktora götürelim ki o ilgiyi, o şefkati üzerinde hissetsin. Çünkü onu ciddiye alıp doktora götürmek, gerekli tetkiklerini yaptırmak onu ciddiye almaktır, ona değer vermektir, ona inanmaktır. Ha, bunun arkasından belki iyileşecektir ya da iyileşmeyecekse bile hani devam ediyorsa da ona göre psikolojik sebepler varsa bunları tahlil etmeye
0: evet
1: çalışmak lazım. Şimdi burada bizim çocuğa verdiğimiz şöyle bir mesaj oluyor bu süreçte. Bir problem varsa mutlaka bu çözülmeye çalışılmalı, kendi haline bırakılmamalı ve sorunlar biriktirilmemeli. şeklinde bir şeyi de, bir tutumu da öğretmiş oluyoruz. Yani bu genel olarak hayatla ilgili, evet, bir tutum.
0: Üzerine örtmeyeceğiz, kabul edeceğiz,
1: pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz ve hani kaçmaya, sapmak yoluna mücadele etmek, sorunlarla mücadele etmeyi, baş etmeye çalışmayı öğretmiş oluyoruz ki bu da çok temel öğretilmesi gereken, sorumluluk bilinci gelişmiş kişilerde olması gereken bir tutum.
0: Bu sürekli sorunu gündemde tutmak demek değil. Aslında.
1: Değil ama okula gitmek istemiyorsa, iyi sen bilirsin, peki o zaman sana bırakıyorum gibi, hani kendi haline bırakmak ya da çok mücadeleci olmamak, üstüne gitmemek, hani bu 1-2-1-2 okulu asmalarına müsaade etmek doğru bir tutum değil. Ama o öyle istiyor, ben onunla mücadele edemiyorum, çok ortalık geriliyor, bırakıyorum kendi haline gibi davranırsak eğer, o zaman işte onun yavaş yavaş hayattan da pes etmesine yönelik bir tutumu öğretmiş oluyoruz.
0: Daha ilk yıllarda çocuğun hayatla olan ilişkisini de bizim tutumumuz belirlemiş, evet, oluyor. Şimdi burada bir müzik için ara verelim Tuğba Hanım. Sonrasında devam edelim inşallah.

0: Tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evdeki huzurda bugün misafirimiz psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım. Dedik ki bazı çocuklar var, okula gitmeyi sevmeyebilirler, istemeyebilirler. Bu konuda neler yapacağız? Siz başta sebepleri de saydınız. Şu şu sebeplerden dolayı çocuklar gitmekten vazgeçebilirler, erteleyebilirler. Biz bunu önemli sayacağız, üzerine gideceğiz ve çözüm üretmeye çalışacağız. Yine saydığınız sebepler çoğunlukla okula başladıktan sonra çocukların gitmek istememesiyle ilgiliydi. Peki henüz yeni başlayan çocuklar için onlar gitmek istemiyorsa sebepleri neler olabilir?
1: Sebepleri genellikle kaygıdır. Yani kaygılı çocuklarda bu durumları görebiliyoruz.

kızgın bir ateşe girerler. Kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur. Dünyada Allah'ın rızasına uygun çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Bu kimseler orada boş söz işitmezler. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere, geçip giderken geceye andolsun ki, bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yapılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki bunlar ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir. Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve yetim çocuklara ait mirası koruyacak yerde haram helal demeyip yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sırayken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman, ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Veled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde otur.

duracaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki, gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın, bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli, kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olan

Allah'tan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye and olsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. Tin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer anlamındadır. Tine yeminle başladığından sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytune, Sina dağına ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Alak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. O, insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan,
aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rableşir, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü, namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu? Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı, Allah'ı tanıyıp onun emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa? Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa hali nice olur? O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve bu tutumundan vazgeçmezse, andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o, kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş. Kadr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece kan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. Beyyine, açık delil demektir. 1. ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirlerle müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Resul'dür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir. Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan, gerek Allah'tan başkalarını tabulaştırarak müşriklerden küfre sapanlar, kafirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine itaatle, içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Zilzal,

0: Zelzele, yer sarsıntısı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldı. Yer içindeki her türlü ağırlıklarını çıkartıp fırlattı. Ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. Adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar. Şüphesiz o, kendisi de buna şahittir. Hakikaten o, insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Kâri'a Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin. O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar içindeki çeşitli maden ve topraklar karışımıyla didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtıda iyilikleri ağır gelirse, işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tahtıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Tekâsür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler. Hatta bazen gider, ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine, "Falanca gibisi var mı?" diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek yaldızlı nutuklar çekerler, onlara tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse ona dua ve istiğfarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı, insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının. Yakında kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz onu yakin gözüyle, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Asr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 9 ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp Hutame'ye atılacaktır. Bilir misin Hutame nedir? O acısı ta yüreklere işleyecek Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları, Ebrehe ve ordusunu, yenmiş, delik deşik olmuş, ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş kabilesi güvenliği sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerini alıştırdığı ve başkalarıyla uzlaştırdığı için şu beytin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Maun Suresi İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğerleri Medine'de inmiştir. 7 ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dini, o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceğiyle ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar. Kevser Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Kevser, aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Kafirun Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil'le bazı Kureyş müşrikleri, Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun. Bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim, demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi. Putlara saygı ve tapınmayla beraber uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, tevhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha da sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi, dinsizlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde tağutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren şirk dini mensuplarıyla olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Nasr Suresi Medine döneminde Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. 3 ayettir. İlk ayette geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi yardım demektir. Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı Allah Resulüne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, o kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İhlas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, O Allah birdir. Allah Samet'tir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O, baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını içerisinde geçen Felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Nas Suresi. Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم أباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle, ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru, ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine, Allah'ım okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: أقرأ أقرأ

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye edü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: اِذَا رَاَا اَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِلَّمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَاَهَا فَلْيَكُمْ حَتَّى يَخْلُفُهَا اَوْ تَخْلُفُهُ اَوْ تُوْدَعَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَخْلِفُهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Bu hadis-i şerif Amir İbni Rebi'a tarafından Müslim'de ve Nesih'de rivayet olunmuş, cenazeye karşı saygıyı gösteren bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki اِذَا رَاَا اَحَدُكُمْ جَنَازَةً. Sizden biriniz bir cenaze gördüğü zaman فَاِلَّمْ يَكُمْ مَاشِيَمْ مَاَهَا. Eğer onunla beraber yürüyen, onu bu son vazifesini yapıp teşhi etmekte olan grubun içinde değilse, bir cenaze gördü, yürüyenler arasında değilse, onunla beraber yürümekte değilse فَاِلْيَكُمْ حَتَّى يَخْلُفَهَا. Cenaze önünden geçip onu geride bırakıncaya kadar kalksın, saygı göstersin ona. Cenazeye kalksın, ayağa kalksın. Oturuyorsa ayağa kalksın, saygı göstersin. Ev taklifuhu veyahut cenaze onu geride bırakıncaya kadar. Kendisi cenazeyi geride bırakıncaya veyahut cenaze kendisi.